geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise. Das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

işten gelir, tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Dın dın tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar. Ben Serdar ve burası Metropol FM. En güzel şarkıları dinliyorsunuz. Güne beraber en keyifli parçalarla başlıyoruz. Saat 10'a kadar, önce ısınma turlarımızda 6'ya kadar sizinleyiz. Sonra 6-10 arası çay şekeri programında güne birlikte beraber başlıyoruz. Herkese keyifli bir sabah diliyorum. Radyolarınız açık olsun.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Merhabalar merhabalar, sesimizin ulaştığı bütün mekanlara merhabalar, kolaylıklar, güzellikler diliyoruz efendim. Metropol FM'desiniz, ben Serdar. Birbirinden keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Şu an yolculuk yaparken bizi dinleyenler, iyi yolculuklarınız olsun. İş yerlerinde tabii ki dinliyorsunuz belki. Gece vardiyası var tabii ki. İşi bırakmak üzereseniz büyük bir ihtimalle sizlere de kolaylıklar, sonrasında iyi istirahatler. Bir şarkı daha gönderiyorum. Dinlemeye devam edin.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise. Das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

Hayırlı sabahlar bütün dinleyenlerimize. Keyifli sabahlarınız olsun efendim. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarını sizlere ulaştırıyoruz. Nordrhein-Westfalen eyaletinde ve Hamburg eyaletinde geriye bıraktığımız günlerde promosyon ekibimiz sizlerleydi. Özellikle promosyon kartlarımızdaki QR kodunu cep telefonlarınızdan tarayıp en sevdiğiniz şarkıyı, en sevdiğiniz sanatçıyı bize bildirip özel bir yarışmamız vardı. Bu yarışmaya katılabiliyordunuz ve bu yarışmamıza katılmış olan dinleyenlerimiz gün ortasında sizi arayabiliriz. Çekilişten çıkan dinleyenlerimizi arıyoruz ve telefona çıkmanız durumunda dijital radyo kazanıyorsunuz. Hamburglu ve Nordrhein-Westfalen'deki dinleyenlerimiz kesinlikle ama kesinlikle bu yarışmaya katıldıysanız telefonunuza dikkat edin. Bizden söylemesi, radyolarınız açık olsun. Herkese keyifli sabahlar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Muhabbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Günaydın, selamlar. Metropol FM'desiniz. Bugün günlerden 6 Mayıs ve bu pazar günü biricik annelerimizin anneler günü. Anneler gününe özel Hatay Kuyumculuk ile beraber gerçekleştirdiğimiz yılın annesi yarışmamızı yine yapıyoruz. Bu geleneksel yarışmamızı her anneler gününde yapıyoruz. Ve neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu bize lütfen mail yoluyla yazın, iletilerinizi gönderin. Mail adresimiz annem@metropolfm.de. Bütün annelerimize kocaman kocaman selamlar, saygılar, sevgiler.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. En güzel şarkıları sizlere ulaştırmaya devam ederken tabii önemli gelişmeler, konular da var. Onlara da bakıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı devam ediyor. İran Boğazı bloke ediyor ve Amerika'da gemileri koruyacağım, onların geçişini sağlayacağım, gemilere saldırmayın diye tehditte bulunuyor. İran karşı tehditte bulunuyor ve önceki gün İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir petrol rafinerisine drone'la saldırı gerçekleştirmişti. Ve dün de yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 füze atıldığı İran tarafından. Bunların 3'ünün denize düştüğü, birinin ise kıyıya yakın bir yerde bir yangına neden olduğu haberi verildi. Yani gerilim tırmanıyor maalesef. Biraz daha sakinleşmişti bu ateşkesle beraber ama son günlerde yine gerilim yükseldi. Taraflar da Pakistan aracılığıyla direkt olmasa bile en direkt görüşmelerini ama sürdürüyor imiş. Onu da yine belirtelim. Güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Hadi söz ettiysek pardon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Sen

Günaydın, dın dın dın. Herkese selamlar, sevgiler. Metropol FM burası. Ben Serdar ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küçüklerimize, büyüklerimize, abilere, ablalara, amcalara, teyzelere, sesimizin ulaştığı bütün yerlere, bütün yaş gruplarına keyifli bir sabah dileyelim. Günlerden de çarşamba, 6 Mayıs haftanın ortasını getirdik. Kolay bir gün olsun, stressiz bir gün olsun özellikle. Çalışmaya başladıysanız da tabii ki hayırlı işleriniz olsun. Bize ulaşabilirsiniz 03 217 970 71. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Mutlu sabahlar, merhabalar, herkese günaydın. Almanya'da uçak yakıtında yani kerozinde bir sıkıntı olacak mı? Bu son günlerde çok dillendiriliyor. Aslında geriye bıraktığımız günlerde yetkililer bir sıkıntı olmaz diyorlardı ama son günlerde yine acaba uçak biletleri zamlanır mı, zamlanmaz mı? Bununla ilgili böyle söylentiler var. Ve birkaç havayolu şirketi, daha doğrusu seyahat şirketi TUI, Der Tur, Alturs, bunlar açıklamalarda bulundu. Biz biletlerimizi pahalandırmayacağız diye, ya da henüz ya da işte alınmış, satın alınmış ama daha gerçekleşmemiş uçaklar, uçak seyahatleri için ekstradan tekrardan bir ücret talep etmeyeceğiz diye. Bunlar çünkü merak ediliyordu. Bununla ilgili söylentiler vardı. Böyle bir açıklama geldi hem TUI'den hem Alturs hem de Der Tur'dan. Bu son günlerde kafaları karıştırıyordu. Herkese merhabalar. Başka neler var gündemde? Onlara da bakacağız. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Bengü artık sevmeyeceğim sizinleydi. Günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Arsenal Londra Atletico Madrid'i 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. İlk finalistin adı Arsenal Londra ve Arsenal'in finaldeki rakibi ya Bayern Münih olacak ya da Paris Saint-Germain olacak. Zaten grup aşamasında da grubu lider tamamlamıştı Arsenal Londra 24 puanla. Bayern de ikinci olmuştu. Bu iki takımı o zamanlar bile finalde olur bu takımlar diye tahmin ediliyordu. Arsenal bunu başardı. Bayern mi finale çıkacak yoksa Paris Saint-Germain mi? Bir hafta önce oynanan maç harikaydı. Tam bir heyecan kasırgasıydı adeta. Paris 5-4 kazanmıştı. Bu akşamki maç da böyle çekişmeli olacak mı? Her iki takım da kendi oyununu oynamak istiyor. Ve özellikle hücum futbolu çok benimseyen iki takımın bu müsabakası büyük bir merakla da bekleniyor. Bu akşam saat 21'de TRT1 ekranlarından da bu maçı izleyebilecek spor severler, futbol severler. Onu da hatırlatalım bütün dinleyenlerimize. Zira Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş Konyaspor'u ağırladı dün akşam. Maç uzatmalara gitti. Normal süre 0-0 berabere bitecek ve maç uzatmalara gidecek diye beklenirken 98'de bir penaltı kazandı Konyaspor ve onu da gole çevirdi ve Beşiktaş'ı eledi. Konyaspor deplasmanda adını Zira Türkiye Kupası'nın da finaline yazdırdı. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Guten Morgen, çalışmaya başladıysanız şayet hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. Bu da Hande Ünsal, Kayıp Parça şarkısı. Günaydın.

Hande Ünsal, kayıp parça. Güzel oldu valla. Ve son gündeme bir bakalım. Amerika, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin geçişine yardımcı olacağını duyurmuştu. Pazartesi günü itibariyle bu başlamıştı. Ve son açıklama geldi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump diyor ki bu ticari gemilerin geçiş yapmasına şimdilik yardımcı olmayacağız. Bu yardımı durdurduk çünkü Pakistan üzerinden İran'la yürütülen görüşmelerde çok önemli bir ilerleme kaydedildi deniliyor. İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük bir ilerleme olduğu için şimdilik bunu durduruyoruz diyor. Ve pazartesi başlatılan Özgürlük Projesi adındaki bu ticari gemilerin geçişine yardımını şimdilik bir ara verelim diyor Trump. Bugünün önemli konusu ama İran limanlarının blokajı da devam ediyor Amerika tarafından. Onu da yine belirtmiş olalım. 6.39 yaptık saatlerimizi. Pamela, İstanbul şimdi bizimle. Bir ortak geçmişimiz var.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Sıla, Hayran, günaydın efendim, merhabalar herkese. Guten Morgen. Ve futbolcu Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesi olayında şarkıcı Aleyna Tilki, kızın ismi Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı ve sevgilisi tutuklanmıştı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisinin babasının arkadaşı şarkıcı İzzet Yıldızhan da bu cinayetten sonra bu futbolcu Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesi olayında cinayeti işleyen kişiye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yurt dışı yasağı getirilerek şartlı tahliye edilmiş İzzet Yıldızhan. Bununla ilgili bir gelişme var. Onu da yine sizlere sunmuş olalım değerli Metropol FM dinleyenleri. Türkiye'de öne çıkan gelişmelerden bir tanesi bu. Almanya'ya bakacak olursak Almanya'da bir önceki hükümetin aslında hani sonunu getiren konulardan biri de bu kalorifer yasasıydı. Dönemin ekonomi bakanı ve Yeşiller Partisi'nin önemli ismi Habeck işte 2045 yılından itibaren artık eski yakıt yağıyla çalışan kaloriferler kullanılmayacak, tamir edilmeyecek falan diye böyle bir sürü şey getirmişti. Yeni kural getirmişti. Bu da insanlara mali yük olarak geri dönecekti. Şu anki mevcut hükümet bunu değiştiriyor. Çevreciler buna çok karşı. CDU-CSU bunu savunuyor bayağı. Ve bununla ilgili de bugün yine görüşmeler olacak. Ekonomi Bakanı Reiche de bir önceki yasanın tamamen iptali ve yenisinin de hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Buna göre 2045 yılından sonra da yine eski kaloriferler kullanılabilecek ya da yakıt yağ veya gaz kaloriferleri kullanılabilecek. Şu şartla 2029 itibariyle de kademe kademe kullanılan yakıt çevreci olması gerekecek. Belirli bir oranda önce %10 sonra %20 kademe kademe bu arttırılacak. Değerli dinleyenler, öngörülen değişiklik bu. Bu da yine bugün Almanya'nın gündeminde olan konuların başında geliyor. 6.50 yaptık saatlerimizi. Biz de radyolarına yeni ses veren dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Saatlerimiz 7'ye doğru ilerlerken yollarda olanlar, iyi yolculuklar sizlere. Çalışmaya başladıysanız, iş ortamlarında bulunanlar, sizlere de hayırlı işler, kolaylıklar.

Rengin aldatıldık. Günaydın. Almanya'da son günlerde hükümetle ilgili memnuniyetsizlik anketlerde kendini sıkça gösterir oldu. Hele de Başbakan Merz'e yönelik büyük eleştiriler var. Almanya'da en az sevilen siyasetçi konumuna geldi. Friedrich Merz ve bir televizyon programına katıldı ve burada açıklamalarda bulundu. Yeniden seçim olacak mı, erken seçim olacak mı Almanya'da sorusuna kimse bunun hayalini görmesin gibi açıklamalarda bulundu. Yani erken seçim istemiyor Başbakan Friedrich Merz ve güven oylaması da istemiyor. Hani güven oylaması hükümeti güven almazsa o zaman bir azınlık hükümeti oluşacak. Bunu da kesinlikle kabul etmediğini söyledi. Friedrich Merz yapmış olduğu açıklamalarda. Başka neler var gündemde? Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. En son gelişmeleri yine sizlere aktaracağız. Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın pazartesi günü başlatmış olduğu bu ticari gemilerin geçişini sağlamak için onları koruyacağı bildirilmişti. Bunu yaptı Amerika bir iki gün ve bugün itibariyle bu durduruldu. İran'la görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini söylüyor Donald Trump. 6:55 yaptık saatlerimizi. Güzel bir sabah olsun. Serdar Ortaç'la Ben Adam Olmam şarkısıyla bu saatimizi noktalayalım. Günaydın.

Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Blok 3 kusura bakma. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Herkese selamlar. Küçüklere, büyüklere, abilere, ablalara, amcalara, teyzelere, börtüye, böcüğe, dağa taşa, bütün dünyaya, bütün gezegene, bütün evrene selamlar. Çay şekeri programımızın ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli bir sabah olsun, stressiz bir sabah olsun. Ve bu sabahın keyifli ve stressiz başlaması için, enerjik başlaması için biz de tabii ki burada Hakan Bey'le beraber elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. Doğru mudur abi?
1: Aynen öyle. Dık dık dık dık.
0: Saat kaça kadar?
1: Saat 10'a kadar.
0: 10'a kadar düşündüren program.
3: Düşündüm, taşındım. Evet. Taşındım, düşündüm. Hı-hı. Düşündüm, taşındım. Hı-hı. Taşındım, düşündüm.
4: Yeter lan düşündüğün, taşındığın. Söyle artık.
0: Saat 10'a kadar şaşırtan program.
5: İnanılır şey değil.
0: Saat 10'a kadar titreten program.
6: Titrettin beni, titrettin.
0: Bu sabah da birazcık sanki şeyde yağmurdan, soğuktan titriyoruz sanki. Biraz serin değil mi?
1: Aynen öyle. Yani
0: şu an kaç? 12-13 derece falan.
1: O civarda ve yağmurlu. Yağmurlu. Yağmurlu böyle.
0: Yağmur fena değil aslında ya. Birkaç gündür yağmur yağmıyordu.
1: Sana fena değil de bana fena.
0: Abi aslında yağmur şu anlamda herkes için fena. Çünkü yağmur yağmadığı zaman tarlalarda falan filan bayağı bir sıkıntı oluyor. Bırak boş ver, sen takılma. Yağsın boş ver. Biraz düzelecek zaten hava.
1: Tarla aldın herhalde.
0: Ha, biraz düzelecek herhalde havalar. Evet. Doğru mu?
1: Sadece hafta sonu.
0: Hafta sonu ne kadar?
1: Sadece 23-25 dereceye kadar çıkacak. Aa, ama
0: konuşmaya değmez o. Ama?
1: Ama ondan sonra yine içler acısı. Vahim.
0: Yine düşünüyor.
1: Aynen
0: düşüyor.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Cumartesi, pazar. Bir tek Frankfurt civarı, Mannheim civarı. Diğer bölgelerde böyle 20-21 derece maksimum. E ne yapacaksın Almanya'da?

0: Çakmak çakmak. Sibel Can, günaydın, merhabalar.
1: Günaydınlar, good morning.
0: Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Biz az önce WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatmadık dinleyenlerimize.
1: 030-217-970-71.
0: Ve bu pazar günü ne?
1: Anneler günü.
0: Anneler günü kapıda. Biricik annelerimizin anneler günü.
1: Mutatak.
0: Bütün annelerimize buradan selamlar. Mayıs ayının ikinci pazar günü hep anneler günü olarak kutlanır. Ve Metropol FM'in Hatay Kuyumculuk Geleneksel Yılın Annesi yarışmasını düzenliyor. Bunun için ne yapması gerekiyor dinleyenlerimizin?
1: Annenizin.
0: Neden yılın annesi olduğunu bize yazıyorsunuz. Ne olarak? E-mail olarak. Söyleyeceğim mi abi? Hepsini ben mi anlatayım ya? Nereye? Benimannem@metropolfm.de e-mail adresine yazıyorsunuz. Ve gelen bütün mailler arasında biz bir değerlendirme yapıyoruz. Ve sonrasında kıymetli dinleyenler, yılın annesini seçiyoruz. Yılın annesi ne kazanıyor?
1: 1500 euro değerinde pırlanta bir kolye. Wow.
0: Yılın annesini seçiyoruz yine. Tabii bütün anneler yılın annesi. Ama böyle bir geleneksel yarışmamız var. Onu da bu sene yine anneler gününde gerçekleştiriyoruz. Aklınızda bulunsun. Metropol FM Hatay Kuyumculuk yılın annesini seçiyor. Günaydın.
1: Günaydınlar. Göz

0: Hande Yener ve Madrigal. Ego. İyi oldu valla. Valla iyi oldu be. Günlerden çarşamba. 6 Mayıs.
1: Ortaladık yine.
0: Mayıs'ın 6'sı bugün. Güzel bir sabah diliyoruz. Ve gelen mesajlarımız da var tabii ki. 0-32-117-970-71. Emre Uçgeç'ten bir sesli mesaj. Bizim sıkı dinleyenlerimizden birisi şu an bizi dinliyormuş ve diyor ki...
2: Günaydın Hakan abi, günaydın Serdar abi, günaydın Almanya, günaydın Berlin. Almanya'nın en çok dinlenen frekansı Metropol FM'de biz safımızı aldık. Herkese hayırlı sabahlar. Yağmur, kar, kış, hiçbir şey mutluluğumuzu bozamaz.
0: İşte bu ama Emre.
3: Bağırma lan kapının önünde.
0: Ne bağırıyor ya, ne bağırıyor, sesin kısılacak ama enerjin için harikasın.
4: Helal olsun sana be, öpün ulan.
0: Emre de artık yayında, şu an bizi dinliyor yollarda, dikkat.
3: Burası karışacak vaziyetim.
0: 0-32-117-970-71. Gel sen de gel.
5: Gel yiğidim, gel. Gel sen de bir öpün.
0: Ama öpücükler herkese.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Doğukan Manço, Tuğba Yurt, sakin ol. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Dün Almanya'da bir müddet şey olmadı, internete girenler. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bazı web sayfaları olmadı.
1: Bende olmadı, doğru söylüyorsun.
0: .de genau. Sayfalar olmadı. Hmm. Neden? Bilmiyoruz. Bir sıkıntı olmuş, bir arıza olmuş. Bula mı bozuk lan diyor insan böyle. Lan bula mı olma, bula mı bozuldu lan? Almanya'da son zamanlarda her yerde bir sıkıntı var. O sıkıntı artık web sayfalarına kadar girdi. Ich sag's ja immer, also das einzige was in Deutschland noch funktioniert ist Bayern München. Und die sind heute Abend gefordert gegen
1: PSG.
0: Heute Abend um 21 Uhr, bahsedeceğiz az sonra. Komlar oluyordu ama galiba dün.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Semih Cenk ve Sefo Sabrettin'le şimdi burada ve biraz sonra Metropol FM'de pratik bilgiler köşesi sizinle olacak. Kaçırmayın.

0: kendimim affettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
0: Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim.

0: bırakın sabredeyim.
1: Semi Cenk ve Sefo'dan sabrettim sizinle oldu. Günaydın, herkese merhabalar.
2: Günaydınlar.
1: Ve Metropol FM'de şimdi... Majesteleri! Taçsız Kral, pardon, Saçsız Kral Hakan. Ve pratik bilgiler köşemiz. Karşınızda bugün hangi pratik bilgiyi verecek acaba? DJ Hakan.
2: Şimdi camları yıkıyorsun değil mi? Suluyorsun, temizliyorsun.
1: Hangi camları?
2: Hiç fark etmez.
1: Ben araba cama.
2: Araba cama diyebilirim. Peki ıslattıktan sonra, daha doğrusu suladıktan sonra neyle genelde şey yaparsın? Kurulamaya çalışırsın, çalışırsın dedim de genelde zor olur o.
1: Şeyle, bu ne diyorlar? Küşüntuğ, bir el bezi, eski bir tişört.
2: Çorap.
1: Çorap. Eski ne var? Don. Ama mesela onlar da genelde bu bezler mesela şeyi bırakır, o tüy bırakır biraz.
2: Fuzul diyoruz
1: yani, onu, değil mi? Onu yok edeyim derken de, o fuzul yok edeyim derken temizlediğin camı batırırsın. Benim aklıma pratik bir geldi. Evet. O şekilde yapıyorum.
2: Benim babamdan kalan bir bilgi bu, daha doğrusu. Hı-hı. Bu gibi durumlarda gazete kağıdıyla.
1: Aynen.
2: Böyle alıyorsun gazete kağıdını.
1: Evet.
2: Yok,
1: gazete kağıdı deyince biz anlıyoruz, öyle söylemene gerek yok.
2: Dur bir efekt yapıyorum Serdar burada. Evet. Yok değil mi efekt? Onun için yapıyorum canlı. Bunu cama böyle sürdüğün zaman hiçbir ne leke kalıyor ne ıslaklık kalıyor.
1: Gazete kağıdıyla sileceğiz.
2: Evet.
1: Neden? Çünkü gazete kağıdı bayağı emiyor o şeyi. Nemi emiyor ve leke de
2: bırakmıyor.
1: Bırakmıyor. Bunu hani... Bizler biliyoruz, ben de yapıyordum öyle ama yeni arkadaşlar, gençler pek bilmiyorum. Gazete kağıdım mı? Lan bu moruklar kafayı yemiş diye. Smirklish, perfect. Daha iyisi bilmiyorum. Küçük tukla falan olmuyor.
2: Yok, yani gazete kağıdı kadar olmuyor.
1: Kesinlikle. Bir pratik bilgi daha Hakan'dan. Hem de efektli. Günaydın.
2: Günaydınlar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
4: Ya bu gazete tüyosunu verdin ya sen. Ne kadar dinleyicimiz bununla ilgili mesaj gönderdi. 0-30-217-970-71 ilginiz için teşekkür ediyoruz. Oo, ne gazetesi artık, gazete bilen mi var diyor dinleyicimiz. Tabii genç arkadaşlar, gazete o ne falan diye.
5: Yani değil
4: gazete,
5: mi?
4: Tabii gazete var tabii ki ama her şey internet üzerinden olduğu için. Gazete kağıdı dedik. Hani gazete yazısı demedik. Cep telefonunu falan sürmesin arkadaşlar şey, arabanın camlarına falan. Ama bu posta kutularına atılan bu mahalle gazeteleri oluyor ya. Kids Plate falan mesela, evet. Onları kullanabilirsiniz. Onlar arabaların camlarını silerken çok faydalı olabiliyor. Mikro faza tuh demiş bir dinleyicimiz. Mucize bez diyor. O iyi ama değil mi?
5: O da iyi.
4: Yoksa ne yapacağız? İşte o zaman gazete. Gazete. Diğer bir dinleyicimizden de bir tüyo gelmiş. Onun sesli mesajına bir bakalım. O da diyor ki Metin Bey.
6: Günaydın Serdar. Günaydın Hakan. Berlin'den Metin. Ben de size bir pratik bilgi vereyim. Araba camlarını sildikten sonra bildiğimiz diş macununu camlara yayıp tekrar bir daha silersek o camlarda su kalmaz.
4: Ne yapıyoruz abi? Arabayı uyutacağız mı? Ne yapacağız? Bununla ilgili bir tavsiye daha var ama ona birazdan bakalım. Teşekkürler Metin abi. Günaydın.
5: Günaydınlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die Bundesregierung will das Gesetz der Ampelkoalition zum Einbau neuer Heizungen deutlich entschärfen. Die umstrittene Vorgabe, dass bei neuen Heizungen mindestens 65% erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen, soll verschwinden.
2: Mit dem berühmt-berüchtigten Heizungsgesetz, damals noch vom grünen Minister Habeck erdacht, hätten neue Gas- und Ölheizungen praktisch keine Chance mehr. Das ist im geplanten neuen Gesetz von CDU-Wirtschaftsministerin Reiche ganz anders. Das Gesetz schreibt nicht mehr vor, dass die neuen Heizungen größtenteils mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, sondern, viel weiter gefasst, zu 60% mit klimafreundlichen Brennstoffen, das Ganze schrittweise bis 2040. Die Grünen sagen, damit sind die deutschen Klimaschutzziele nicht mehr zu erreichen. Uli Reitinger, Berlin.
1: Heute ist die schwarz-rote Bundesregierung genau ein Jahr im Amt. Der Jahrestag fällt in die bisher schwierigste Phase der Koalition. In allen Umfragen haben Union und SPD keine Mehrheit mehr. 87% sind laut einer aktuellen Forsa-Umfrage inzwischen unzufrieden mit der Arbeit der Regierung. 55% rechnen nicht damit, dass die Koalition bis 2029 bestehen bleibt. US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erreichen. Überraschend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz auszusetzen, um ein Abkommen mit dem Iran zu erreichen.
3: Gerade noch hatten seine Verteidigungs- und Außenminister Projekt Freiheit gepusht und gepriesen, da macht Trump den Hahn zu. Er glaubt offenbar, dass ein Abkommen mit dem Iran in greifbarer Nähe ist und so lange liegt die Operation US-Hilfe bei der Passage von Frachtschiffen durch die Meerenge nach einem Tag wieder auf Eis. Der Iran will die Kontrolle über die Straße von Hormuz behalten mit einem Genehmigungsverfahren, wonach Schiffe nur mit Erlaubnis des Irans passieren dürfen. Tina Eck, USA.
1: In Nordrhein-Westfalen laufen seit dem frühen Morgen in mehreren Städten Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Es gebe 10 Beschuldigte, heißt es aus Sicherheitskreisen, alle seien deutsche Staatsbürger. Die Razzia in 8 Städten in NRW richtet sich gegen die Gruppe Jung und Stark. Laut BKA häufen sich seit 2024 die Gewalttaten von teils sehr jungen Neonazis.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin dava süreci Ankara'da devam ediyor. Dava ile ilgili senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, dava süreci devam ediyor. Bir yandan bu konu dün Devlet Bahçeli'ye de soruldu ki CHP'nin karıştırılması, parçalanması veya başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz dedi. Yine MHP'li Fethi Yıldız'dan bu dava sürecine ilişkin bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir dedi mahkeme kararı neticesinde ve buna ilişkinse Özgür Özel'in tepkisi sertti. Mutlak butlan, şutlan gibi şeylere dayananlara sesleniyorum dedi. Bundan sonra milletin iktidarı gelecek. Hiçbir şekilde kimseye fırsat vermeyeceğiz dedi.
4: MHP Genel Başkanı Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı. Neler söylüyor Bahçeli?
5: Evet, Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması da önemliydi. Abdullah Öcalan'la ilgili bir statü açığı olduğunu söylüyordu Devlet Bahçeli daha önce Taner. Bu kez de dedi ki bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi bu statüye ilişkin. Hemen DEM Parti'den Tuncer Bakıran'dan bir açıklama geldi. Altına aynen imza atıyoruz dedi DEM Parti.
4: Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze Yıldırım Han ilk kez kamuoyuna tanıtıldı Güçlü. Bununla ilgili neler var?
5: Evet, Milli Savunma Bakanlığı dün Yıldırım Han'ı tanıttı. Senin de ifade ettiğin gibi mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine de sahip olduğu söylendi. Yıldırım Han Mach 9 ile 25 arası değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut olan hava ve savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip.
4: Güçlü, İstanbul merkezi büyük bir operasyon yapıldı. Yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik oldu. Bu habere bakalım.
5: Evet, çok büyük bir operasyon. Senin de söylediğin gibi 3 milyar dolarlık bir işlem hacmi var. Halil Falyalı bağlantısı nedeniyle gündeme gelmişti Paymix soruşturması. Şöyle söyleyelim, Adana ve Bursa'daki kuyumcular üzerinden nakit ve altına çevirme ağıyla Barcelona'ya fiziki teslim dosyaya girdi. Bu operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor Beşiktaş'ı yendi, finale çıktı. Kupa maçlarına bakalım.
5: Evet, Beşiktaş uzatmalarda elendi. 90+8'de Konyaspor penaltıdan bulduğu golle finale yükselmiş oldu. Bu arada statta Sergen Yalçın aleyhine özellikle istifaya çağıran tezahüratlar da gerçekleşti.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam çeyrek finalde Salgiris'e karşı maçına çıkıyor. Bu maça da bakalım.
5: Şimdi Fenerbahçe ilk iki maçı burada kazanmıştı. Dolayısıyla 2-0 bir avantajla gidiyor deplasmana. Bu akşam Žalgiris'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak bu mücadele.
4: Ve son olarak Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var. Aziz Yıldırım'ın tekrar aday olacağı iddia edildi. Neler var bilgi olarak?
5: Toner, şimdi Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıkladığını söyleyelim. Öncelikle buradan böyle bir açıklama geldi. Hakan Safi başkan adaylığını resmen duyurdu. Dolayısıyla Barış Göktürk'ün ardından resmen başkan adaylığını açıklayan ikinci isim oldu. Bir iddia var. Aziz Yıldırım da adaylığını açıklayacak deniliyor. Daha önce Aziz Yıldırım benden bir şey duymadığınız sürece doğru olduğuna inanmayın demişti. Dolayısıyla kendisinden gelecek olan açıklama bekleniyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: Grünwald Energie elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlar. Bu enerji sertifikalı ve nükleer enerji içermez. Yani hem doğaya zarar vermez hem de sürdürülebilir bir enerji sunar. Şirketin en dikkat çeken yönlerinden biri açık ve anlaşılır tarifeler sunması. Fiyatlar nettir, gizli masraflar içermez. Ayrıca aracıları ortadan kaldırdığı için maliyetler düşer ve müşterilere daha uygun fiyatlar sunulur. Bu sayede hem çevreyi korumak hem de bütçesini düşünmek isteyenler için iyi bir seçenek ortaya çıkar. Uygun fiyat ve temiz enerjiyi bir arada sunan Grünwald Energie elektrik sözleşmesi yapmak isteyenler için cazip bir alternatif. Grünwald Energie, sizi anlayan enerji.
1: Metropol FM'de. Sen...

0: kadar içerim. İrem Derici yıkılana kadar Codur'la beraber saatlerimiz 8.15. Codur doğru mu okudum acaba? Codur. Codur'dur herhalde. Ya Kodur ya Codur. Var mı bir anlam bilmiyorum ama. Devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Günaydınlar.
0: Şampiyonlar Ligi. İlk frenist belli.
1: Evet.
0: Arsenal Londra dün 1-0 kazandı Atletico Madrid karşısında. Ve herkesin beklediği maç.
1: Son dakikalar çok heyecanlıydı.
0: Ya? Hı-hı. O kadar heyecanlıydı ki ben uyuyakalmışım.
1: Sen işte uyudun, sonuna kadar beklemedin.
0: Evet, bekledim. Dedim yok, uykum geldi. Ben uyumuşum, artık maç heyecanlanmış. Ama 1-0 Arsenal kazandı. Adını finale yazdırdı. Zaten normal grupları da birinci sırada bitirmişti. Hiç mağlubiyet almadı. 8 maçın 8'ini de kazanmıştı Arsenal. Hatta Bayern'i de yenmişti o maçlardan birinde. Ve şimdi finaldeki rakibini bekliyor Arsenal.
1: Evet ve bu akşam Bayern München kendi evinde PSG yani Paris Saint Germain'le karşılaşacak. Saat 21'de bu mücadeleyi izleyebiliriz ve çok güzel bir maç olacağına çok eminim Serdar.
0: Herkes çok şey bekliyor bu maçtan. Çünkü iki maçta iki takım da şöyle oynuyor. Yani takımlar hep genelde şöyle yapar. Rakip nasıl oynayacaksa ona göre bir taktik geliştirir ama bunlar ne yapıyor? Bana ne lan ondan diyor. Ben kendi oyunumu oynayacağım diyor.
1: İkisi de bastırıyor. Orta saha yok gibi. Bir onlar bastırıyor. Bak,
0: futbol maçı böyle olması lazım.
1: Bence de.
0: Hani son maç öyleydi. Bu maçta inşallah öyle olur diye düşünüyorum. Saat 21'de TRT1'den de izleyebilirsiniz bu maçı. Önemli bir maç daha vardı. O da Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı. Ferhat'ın morali bayağı bozuktu bugün.
1: Evet, Beşiktaşlı Ferhat arkadaşımız, haberlerimizi okuyan Ferhat arkadaşımız evet. Sabahleyin.
0: Ben geldim, ne haber Konyalı dedim, bozuldu bana. Evet, Konya Spor'u tebrik ediyoruz. Konya Spor Fenerbahçe'den sonra yine son saniyede gelen bir penaltı golüyle rakibini eledi. O da her zaman olan bir şey değil. Çok enteresan oldu. Yani
1: Konya Spor şu sıralar son 7 maçın 6'sını kazanmış.
0: Wow, çok
1: iyi. Good.
0: Ve hafta sonu
1: Galatasaray'ı yendi, Fener'i yendi, Trabzon'u yendi, Beşiktaş'ı yendi.
0: Ve hafta sonu da Konya kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek ligde.
1: Das wird echt spannend.
0: Evet ve dün akşamki maçta artık maç uzatmalara gidecek diye beklenirken maç 0-0'dı Beşiktaş'ın sahasında. 98'de bir penaltı kazandı. Konya Spor onu da gole çevirdi ve 98. dakikada bulduğu penaltı golüyle kazandı 1-0 ve adını Ziraat Türkiye Kupası'nın finaline yazdırdı. Diğer finalist haftaya belli oluyor. Gençler Birliği ile Trabzonspor arasında oynanacak olan yarı final maçında. Fenerbahçe'den önemli bir gelişme daha var ama ona biraz sonra yer vereceğiz. Önce radyolarımızda Hande Ünsal.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Günaydın herkese. Uyandın mı abi? Uyandın?
4: Hı.
3: Alles gut. Hala uyanlar varsa?
5: Bundan böyle uyumak yok.
6: Hiç uyumayacak mıyız?
5: Gözünü kapatanı vururum. Nahaya. Sen
3: kaldırın şunu. Schmidt geschlafen? Oder schlecht geschlafen?
4: Saat 2.
3: Oder gar nicht geschlafen?
4: Saat 1.30'da yattım.
3: Vallahi spät vallahi. Geschlafen.
4: Spät.
3: Aber dann gut geschlafen?
4: Bir de kalkarken aslında völlig ausgeschlafen kalktım, biliyor musun?
3: Ja,
4: aber
3: ja,
4: dafür schlafe ich hier auf der Arbeit.
3: Ja, du bist echt total ausgeschlafen. Ich sehe das schon, seitdem du hier bist. Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlarınız olsun.
4: Günaydınlar arkadaşlar.
3: Fenerbahçe'den önemli gelişmeler var.
4: Evet, Fenerbahçe'den önemli gelişmeler var.
3: Seçimler var yakında. Haziranda mıydı? Haziranda.
4: Haziranda. 6-7 Haziranda.
3: Tam bir ay sonra.
4: Evet.
3: Yeni başkan seçilecek ve eski Futbol Federasyonu başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar adaylığını açıklamıştı ama adaylıktan çekildiğini söyledi.
4: Hı.
3: Ve yeni bir aday var. Bütün Fenerbahçelerin merakla beklediği o isim...
4: Kim? Aziz Yıldırım.
3: Aziz Yıldırım.
7: Böyle herkes duysun, kamuoyu duysun.
3: Evet. Aziz Başkan adaylığı, başkanlığı aday.
4: İlk etapta şey yapmıyordu, istemiyordu ama kızı çok ısrar etti.
3: Hı hı.
4: Baba sen aday olmalısın dedi.
3: Evet.

0: Yani zannedersem...
1: Demek ki kızını ikna ettiler ilk önce.
0: Intern zannedersem intern. Ama kızını gördün mü hiç onun vermiş olduğu demeçleri? Cin gibi bir kız yani. Nasıl aklı çalışıyor? Yapın. Nasıl aklı çalışıyor bak. Musman Cook mu sen aslında? Ey Toles Bey.
1: Ne aklı çalışan adamlar geldi. Evet. Önemli bir haber. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başkanlığına kaç yıl başkanlık yaptı Aziz Yıldırım? 16 yıl diye biliyorum ben.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe'nin başkanlığında da 6 şampiyonluk,
0: gördü evet.
1: Diye hatırlıyorum. 6 şampiyonluk değil mi?
2: Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu duysun.
1: Ve Aziz Başkan ben de buradayım diyor.
2: Ben de buradayım.
1: Bence seçilir abi.
0: Bence de. Yani onun karşısına çıkacak birisi de pek böyle normal olmaması gerekiyor.
1: Çünkü niye biliyor musun? Bak sana söyleyeyim ben. Çünkü başkaları denendi. Hani Ali Koç mesela çok büyük bir şeyle geldi. Çok büyük bir motivasyonla geldi. Ve çok...
0: Beklenti çok yüksekti Ali,
1: evet.
0: Ali Koç'ta.
1: Ve olmadı. Saadettin Saran'da da aynı şekilde. Ve herkes Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına yeniden gelmesi gerekir diyor. Aziz Başkan acaba seçilecek mi? Göreceğiz. Tam bir ay sonra Fenerbahçe'de seçimler var. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Hem Fenerbahçe için hem de Türk sporu için diyelim. Seçimde size oy vermeyenler olursa Aziz Başkan onlara bir mesajınız var mı?
2: Adamı uyarıyorum burada. Onları rezil ederim.

0: Métropole FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'de 2026 Dünya Kupası için açık alanlarda maç yayınlarına izin verildi. Ancak bu izin belirli kurallara bağlı olacak. Saat 22'ye kadar başlayan maçlar dış mekanlarda izlenebilecek. Bu maçlar uzatma ve penaltılar dahil sonuna kadar gösterilebilecek. Ancak bazı işletmeler için kısıtlamalar geçerli. Saat 22'de kapanmak zorunda olan yerler dışarıda yayın yapamayacak. Ayrıca açık alanlarda trompet, davul ve vuvuzela kullanımı yasak. İzleyicilerin sadece izin verilen alanlarda bulunması gerekiyor. Köln Belediyesi bu kuralları eyalet genelinde düzenlemeyi uyguluyor. Şehirde büyük çaplı merkezi bir izleme alanı planlanmıyor. Rhein-Erft bölgesinde küçük silah ruhsatı başvuruları artıyor. Polis verilerine göre sayı 5 yıl içinde %40 yükseldi. Son olarak yaklaşık 8 bin küçük silah ruhsatı başvurusu yapıldığı bildiriliyor. Bu ruhsat kuru sıkı, sinyal ve biber gazı silahlarının taşınmasına izin veriyor. Polis sendikası bu gelişmeye eleştirel bakıyor. Köln'de kahkaha dolu bir akşam sizleri bekliyor. 7 Mayıs Perşembe günü Türkçe Stand-up gecesi düzenleniyor. Kurulu Düzen Komedi Derneği'nin etkinliğinde Türkiye'de sahne aldığı yüzlerce gösteriyle tanınan komedyen Salih Tıraş izleyiciyle buluşacak. Gösteri yarın akşam saat 19.30'da Köln Ehrenfeld'teki Café Lebensart'ta gerçekleşecek. Adres Wismannstraße 40. Detaylı bilgiye Kurulu Düzen Komedi Derneği'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. NRV'de planlanan ayrımcılıkla mücadele yasası yoğun tartışma yaratıyor. Polis sendikası tasarıyı güvensizlik yasası olarak nitelendiriyor. Sendika mevcut hukuktan zaten yeterli koruma olduğunu savunuyor. Eşitlik Bakanı Verena Şefa ise yasanın devlet kurumlarında ayrımcılığa karşı bir boşluğu kapatacağını söylüyor. Tasarıya karşı 27 binden fazla imza toplandı. Eleştiriler özellikle polis ve öğretmenler için daha fazla bürokrasi ve haksız suçlama riski üzerinde yoğunlaşıyor. NRV'de yüzme sularının kalitesi genel olarak çok iyi seviyede. Eyalet Çevre Dairesi yani Landesumweltamt NRV verilerine göre 2025 yılında 103 yüzme noktasında su kalitesi mükemmel olarak değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Toplamda 86 yüzme alanı ve 116 yüzme noktası düzenli olarak kontrol ediliyor. Ancak tüm bölgeler en yüksek notu alamadı. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Bu ve diğer tüm haberleri internette metropolfm.de adresinde bulmanız da mümkün. Ayrıca sosyal medyada Instagram ve Facebook hesaplarımızı size öneririm. Çünkü burada birçok videolu haber, kısa, net, özel bilgiler sizi bekliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Mustafa Ceceli, ille de aşk, günaydın. Bir radar ihbarı geldi Serap Hanım'a, teşekkür ediyoruz. Kaiser Friedrichstraße in Richtung Bismarckstraße. Shell'in karşısında yolda radar var dedi. Burada biraz daha yavaş. Radar ihbarlarınız için 0-32-117-970-71.
1: Evet, ve bu arada Berlin'de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece A100 yolu Spandau'dan ile Kaiser'dan arasındaki bölümde her iki yönde tamamen trafiğe kapatılacak. Burada Westend Köprüsü var. Onun inşasından dolayı kapatılacak.
0: Saat kaç arası? Hani ne zaman?
1: Perşembe'yi Cuma bağlayan gece hafta sonu tamamen kapalı olacak.
0: Her iki yönde.
1: Evet, pazartesiye kadar.
0: Wow. Bayağı bir sıkıntı trafikte. Hafta sonu başkente. Ona göre bizden söylemesi, duyanlar duymayanlara söylesin. Gelen mesajınız var. Aycan arkadaşımızdan. Aycan'a buradan selamlar.
2: Metropoli açarım. Bir de Serdar var ise muhabbete bakarım. İnce turum sesiyle kendimden de geçerim. Serdar turum çalarsa ona minnet ederim. Oy Serdar'ım, Serdar'ım, bana bir turum çalsan. Ha bu turum sesiyle ben de kendimi bulsam. Oy Serdar'ım, Serdar'ım, bana bir turum çalsan. Ha bu turum sesiyle ben de kendimi bulsam.
0: Radyoda yayına başlarım, mesajlara bakarım. Aycan 61 mesaj, dikkat önün viraj. İsteği benden tulum, seni mi kırayım Aycan'ım? İsteği benden tulum, seni mi kırayım Aycan'ım?
3: Süper!
0: Onu beceremiyorum. Sende var mı o?
1: Yok.

0: Koçarı, Meltem Ayarı, Seren Uzun, Guten Morgen.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Radar ihbarımız vardı, onu hatırlatalım hemen bütün dinleyenlerimize. Kaiser Friedrichstraße in Richtung Bismarckstraße. Hier wird geblitzt in der 30er Zone. Aklınızda bulunsun efendim. Shell'in hemen karşısında diye bir uyarı dinleyicimizden. Şimdi
2: sardı korkular, gelecek yıllar, düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar.
0: Ajda Pekkan. Bambaşka biri. Metropol FM'de günaydın.

lasciati andare.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
2: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
3: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
4: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
5: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Köln Porsche'da.
6: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çok güzel bir sesli mesaj geldi. Ona hemen kulak verelim istiyorum hep beraber. Minik bir dinleyicimizden.
3: Üç. Kotari benim en sevdiğim şarkı. Onunla dans etmek istiyorum. Lütfen bir daha atar mısınız?
4: Bir daha olmaz galiba ama güzeldi değil mi annem? Günümüzü senin sevdiğin şarkıyla başlamak.
2: Ne güzel, çok mutlu oldum ben ya. Vallahi. Minik kardeşimiz de bizi dinliyormuş. Ona güzel bir şarkı daha armağan edeceğiz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Meltem yazmış. Şu an işe gidiyorum diyor. Kuaförüm ben diyor. Lütfen diyor. Bugün bana randevuya gelecek olanlar diyor. Özel problemlerinizle gelmeyin diyor. Ben kuaförünüzüm. Psikoloğunuz değilim diyor. Öyle olur genelde. Hele de kuaförler. Herkes bütün derdini bana anlatıyor diye serzenişte bulunur. Mesela eczanede çalışırsın, herkes seni doktor sanar. Mesela postacısındır, herkes her yeri bildiğini sanar. O zaman dinleyicilerimize soralım. Nesin, ne değilsin? Olmadığın halde seni ne sanıyorlar? 0-32-117-970-71. Bir de Instagram'dan da bir paylaşım yaptık Hakan'la. Oraya da mesajlarınızı gönderin. Günaydın.
5: Günaydınlar. Good morning.

0: Tarkan, Yalnızlar Treni Metropol FM'de sizinle oldu. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Günaydın. Evet, dinleyicimize ne sorduk? İnsanlar seni ne sanıyor ama ne değilsin? Evet, birazcık karışık bir soru gibi geliyor değil mi insana?
1: Evet.
0: Ama bir örnek verecek olursak, az önce Meltem kuaförüm dedi, işe gidiyorum dedi. Lütfen dedi, gelecek olan müşteriler dertlerini, sıkıntılarını evde bıraksınlar. Sabahtan akşama kadar onların dertlerini, sıkıntılarını dinliyorum. Ben onların kafalarını yapıyorum, onlar benim kafamı şişiriyor dedi. Ben kuaförüm, psikolog değilim diyor. Bunu sorduk dinleyicimize. Dinleyicimiz ne yazmış? 030-217-970-71 030-217-970-71. Emrah yazmış. Ben işçiyim, ailemin bankası değilim. Bu güzel. Bu pertağdan Semih diyor ki, Nasıl anlatsak bunu? Fenerbahçeliyim, 70 yaşında değilim. Aslında 30'um diyor. Başka? Hausmeister'im, allround talent değilim. Herkesin evi bozulsa beni çağırıyor diyor. Stiglitz'en Ayhan yazmış. Transport firmam var ama zengin değilim. Eczacıyım, doktor değilim. Emre Kaya burada. Zübeyde yazmış. Ich bin Pflegefachkraft, aber keine Ärztin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die schwarz-rote Koalition ist heute genau ein Jahr im Amt. Die Umfragewerte sind im Keller und die Mehrheit der Menschen in Deutschland rechnet damit, dass das Bündnis von Union und SPD vorzeitig zerbricht. In einer aktuellen YouGov-Umfrage sagen 55%, dass sie nicht mit einem Fortbestand der Koalition bis 2029 rechnen.
2: Merz hat am Abend schmerzhaft erfahren, wie unbeliebt seine Regierung ist. Selbst bei einem eigentlichen Heimspiel, seinem Auftritt beim CDU-Wirtschaftsrat, rührt sich kaum eine Hand zum Applaus. Merz sagt in seiner Rede: Meine Damen und Herren, oder, wenn ich es unverändert so sagen darf, liebe Freundinnen und Freunde. Er merkt, was los ist und verteidigt trotzdem die Regierung. Denn eine Alternative sieht Merz nicht. Bricht Schwarz-Rot auseinander, müsste er sich Mehrheiten mit der AfD oder mit Grünen und Linken suchen und vorstellbar für Merz. Uli Reitinger, Berlin.
1: Im Ukraine-Krieg gilt seit der Nacht eine von Präsident Zelensky einseitig ausgerufene Waffenruhe. Die Feuerpause gelte unbefristet, solange Russland nicht angreife, heißt es aus Kiew. Von russischer Seite hatte Kreml-Chef Putin einseitig eine Waffenruhe für Freitag und Samstag angeordnet, wenn in Russland an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Rund 40% der jungen Erwachsenen in Deutschland redet lieber mit künstlicher Intelligenz als mit Verwandten. Das zeigt eine Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK. Eine deutliche Mehrheit der unter 30-Jährigen hält KI-Chatbots sogar für einen wertvollen Dialogpartner, gerade für einsame Menschen.
3: Über 90% der 18- bis 29-Jährigen nutzen KI laut der Umfrage privat für Recherche, Ratschläge oder eine nette Plauderei. Doch eine Expertin warnt: Ziehen wir die KI unseren Mitmenschen immer wieder vor, gehen soziale Fähigkeiten verloren. Durch klare, fertige Antworten anstatt offener Gesprächsprozesse würde die KI unser Kommunikationsverhalten verändern. Und auch wenn der Austausch mit künstlicher Intelligenz kurzfristig dem Gefühl von Einsamkeit entgegenwirken kann, könne KI am Ende keine realen Beziehungen ersetzen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Tausende Zollbeamte kontrollieren seit dem frühen Morgen Paketzustellerfirmen im ganzen Bundesgebiet. Überprüft werden vor allem Fahrer. Denn viele Zusteller, so der Verdacht, werden um ihren Mindestlohn gebracht, weil Pausen, Wartezeiten oder Leerfahrten nicht erfasst und damit nicht bezahlt werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin dava süreci Ankara'da devam ediyor. Dava ile ilgili senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, dava süreci devam ediyor. Bir yandan bu konu dün Devlet Bahçeli'ye de soruldu ki CHP'nin karıştırılması, parçalanması veya başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz dedi. Yine MHP'li Fethi Yıldız'dan bu dava sürecine ilişkin bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir dedi mahkeme kararı neticesinde. Ve buna ilişkinse Özgür Özel'in tepkisi sertti. Mutlak butlan, şutlan gibi şeylere dayananlara sesleniyorum dedi. Bundan sonra milletin iktidarı gelecek. Hiçbir şekilde kimseye fırsat vermeyeceğiz dedi.
4: MHP Genel Başkanı Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı. Neler söylüyor Bahçeli?
5: Evet, Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması da önemliydi. Abdullah Öcalan'la ilgili bir statü açığı olduğunu söylüyordu Devlet Bahçeli daha önce Taner. Bu kez de dedi ki bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi bu statüye ilişkin. Hemen DEM Parti'den Tuncer Bakıran'dan bir açıklama geldi. Altına aynen imza atıyoruz dedi DEM Parti.
4: Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze Yıldırım Han ilk kez kamuoyuna tanıtıldı Güçlü. Bununla ilgili neler var?
5: Evet, Milli Savunma Bakanlığı dün Yıldırım Han'ı tanıttı. Senin de ifade ettiğin gibi mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine de sahip olduğu söylendi. Yıldırım Han Mach 9 ile 25 arası değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut olan hava ve savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip.
4: Güçlü, İstanbul merkezi büyük bir operasyon yapıldı. Yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik oldu. Bu habere bakalım.
5: Evet, çok büyük bir operasyon. Senin de söylediğin gibi 3 milyar dolarlık bir işlem hacmi var. Halil Falyalı bağlantısı nedeniyle gündeme gelmişti Paymix soruşturması. Şöyle söyleyelim, Adana ve Bursa'daki kuyumcular üzerinden nakit ve altına çevirme ağıyla Barcelona'ya fiziki teslim dosyaya girdi. Bu operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor Beşiktaş'ı yendi, finale çıktı. Kupa maçlarına bakalım.
5: Evet, Beşiktaş uzatmalarda elendi. 90+8'de Konyaspor penaltıdan bulduğu golle finale yükselmiş oldu. Bu arada statta Sergen Yalçın aleyhine özellikle istifaya çağıran tezahüratlar da gerçekleşti.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam çeyrek finalde Salgiris'e karşı maçına çıkıyor. Bu maça da bakalım.
5: Şimdi Fenerbahçe ilk iki maçı burada kazanmıştı. Dolayısıyla 2-0 bir avantajla gidiyor deplasmana. Bu akşam Žalgiris'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak bu mücadele.
4: Ve son olarak Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var. Aziz Yıldırım'ın tekrar aday olacağı iddia edildi. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, şimdi Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıkladığını söyleyelim. Öncelikle buradan böyle bir açıklama geldi. Hakan Safi başkan adaylığını resmen duyurdu. Dolayısıyla Barış Göktürk'ün ardından resmen başkan adaylığını açıklayan ikinci isim oldu. Bir iddia var. Aziz Yıldırım da adaylığını açıklayacak deniliyor. Daha önce Aziz Yıldırım benden bir şey duymadığınız sürece doğru olduğuna inanmayın demişti. Dolayısıyla kendisinden gelecek olan açıklama bekleniyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: Ayşegül Aldinç, Alimallah Metropol FM'de radyolarınızdaydı. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizinle.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları şimdi sizlerle.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 eurodan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
7: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
2: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar, hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz. Hayırlı sabahlarınız olsun efendim. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Radar ihbarımız vardı. Kaiser Friedrichstraße in Richtung Bismarckstraße. Hier wird geblitzt. 30er Zone gegenüber von Schell. Hava nasıl abi? Hava bugün birçok yerde yağmurlu.
3: Evet, yağmurlu. Bir de yani hafiften de soğuk. Serdar dışarı çıkınca hafiften de soğuk.
2: Bugün maksimum Berlin 13-14 derece.
3: Evet, aynen o şekilde ama.
2: Bazı bölgelerde belki biraz daha sıcak olur.
3: Bir de bazı bölgelerde bayağı bir yağmur yağacak burada. Ona da dikkat olmamız gerekiyor. Ama
2: uzun, bak uzun, dikkat çok önemli bir kelime çünkü uzun süre yağmur yağmadığı zaman birden yağmur yağınca yollar çok kaygan olabiliyor. Bu toz birikintisi çamura dönüşüyor yollarda. Yollarda bugün dikkat, hele de Orta Almanya'da dinleyenlerimiz de yazıyor yağmur var diye. Dikkat, böyle devam edecek ama birkaç gün.
3: Ama hafta sonu hava düzelecek.
2: Ne zaman?
3: Cuma cumartesi.
2: Okay.
3: Pazarda olabilir. Cuma cumartesi 25 dereceye kadar.
2: Bu geçen hafta sonu gibi değil ama o kadar olmayacak.
3: Yok, o kadar. Geçen hafta 30 falandı.
2: Yok, o kadar değil.
3: 30 falan, 30'a yaklaşmıştı geçen hafta ama sadece hafta sonu Serdar.
2: Sonra?
3: Montag wieder wach runter.
2: Evet, yine sıcaklıklar düşecek sonrasında. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel havada, bu yağmurlu havada. Ben şeyi çok seviyorum. Yağmurlu havada yağmurun sesini dinleyeceksin.
3: Oo, ben de baktın seni olacak. Çok seviyorum Serdar.
2: Ben seni... Ben yağmur dedim. Yağmurda ben mi aklına geliyorum? Kafandan neler geçiyor çok merak ediyorum.

Selami Bilgiç, Yürüya Kulum Gülizayla ile beraber. Günaydın, merhabalar. Keyifli sabahlarınız olsun, hoş geldiniz. Instagram'dan ve yayın akışımızdan da sorduk. Nesiniz ama insanlar sizi ne sanıyor diye sorduk. Nilay yazmış. Meltem'in gönderdiği mesajın aynısını göndermiş. Kuaförüm, psikolog değilim diyor. Kuaförlerde dedikodu oluyor mu abi? Her şeyden haberleri oluyor.

0: Yani bir kuaförü kızdırmak için berber dediğin zaman Hassı Şorlu diye aşk artı.
1: Evet, başka kim de göndermiş? Rukiye, muhasebeciyim, iş ve ev bulucu değilim. Bünyamin Falcı yazmış. İçecekçide çalışıyorum diyor. Uzun boylu, cüsseliyim, kuvvetliyim. Herkes beni hamal sanıyor diyor. Oo, Süleyman Huyur arkadaşımız da dinliyor mu? Süleyman'ı tanıyor musun İskender abi?
2: Süleyman akıllı, uslu bir çocuk.
1: Süleyman diyor ki, Hüsniye yengemiz orada mı? Duydun mu Kemal abi, bak ne diyor Süleyman?
3: Demek Hüsniye'ye siz yan baktınız ha?
1: Vallahi yan mı bakıyor, düz mü bakıyor, bir acayip bakıyor, ben sana söyleyeyim Kemal abi.
3: Hangi gözünle?
1: Bir sağla bakıyor, bir solla bakıyor. Göz göz değil yani.
3: O gözüne bir çakayım da bir daha göremeyesin.
1: Çak abi, çak, ben tutuyorum.
3: Çakayım da gör.
1: Çak abi. Tutuyorum, vur. Süleyman, mort. Abi ne yaptın, adamı yere serdin ya.
3: Karıya hayvan gibi aşığım. Kendimi bile dövebilirim.
1: Süleyman'ım bir daha Hüsnü yengemizin yanından geçerken gözlerini kapatıyorsun ona göre. Çay şekeri programı devam ediyor. Günaydın.

0: Merhabalar Metropol FM stüdyolarından. Ben Serdar ve Teşnizat'ın sponsorluğunda DAB Dijital Radyo kazandırıyoruz. Nordrhein-Westfalen eyaletinde ve Hamburg'daki dinleyenlerimizi. Bunun için Hamburg'da ve Nordrhein-Westfalen eyaletinde promosyon ekibimiz afişler astılar. Siz kıymetli dinleyenlerimizle, insanlarımızla bu yarışmayı yarışma kartlarıyla da gerçekleştirdiler. Buradaki QR kodlarını telefonlarınıza kaydediyordunuz, tarıyordunuz ve bize en sevdiğiniz sanatçıyı ve en sevdiğiniz şarkıyı söylüyordunuz. Ve bu katılan dinleyenlerimiz arasında bir çekiliş yapacaktık. O çekilişlerimizi gerçekleştiriyoruz ve 200 DAB Dijital Radyo kazandırıyoruz. Şanslı bir dinleyicimizi belirledik. Onu hemen şimdi arıyoruz. Bakalım telefonla bakacak mı? Telefonla bakması lazım bu radyoyu kazanması için. Numarasına tuşladık ve arıyoruz Öznur Hanım'ı. Öznur Hanım.
1: Alo.
0: Öznur Hanım.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Ben Serdar Metropol FM'den arıyorum.
1: Aha, ben de Metropol FM dinliyordum tam
0: da. Ne diyorsunuz? Çok güzel.
1: Evet.
0: Neredesiniz şu an?
1: Ya ben Köln'deyim, evdeyim ve Metropol FM çıktığından beri o kadar mutluyum ki ve şu an şoktayım. Beni niye aradınız?
0: Çekilişimizi yaptık. Yarışmamıza katılmıştınız Öznur Hanım.
1: Evet.
0: Çekilişimizden evet. Çıkan dinleyicimiz siz oldunuz bugün.
1: Ay süper.
0: Bir dijital radyo, DAB radyosu evet. Kazandınız. Köln'den nereden katılıyorsunuz?
1: Köln Stadt'tayım yani. Stadt'ın...
0: Tam da bir adres bilgisi alalım. Yani nereye yakınsınız mesela? Mesela şimdi Köln'de dinleyenler tam neredesiniz?
1: Nippes diyelim. Nippes, Nil.
0: Dün de Nippes'ten bir dinleyicimize kazandırmıştık. Nippes'te kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Ben bağımlıyım. Devlet memuruyum.
0: Aa, ne güzel. Ne iş yapıyorsunuz tam olarak?
1: Şöyle söyleyeyim. Almanya'ya giriş çıkışları takip ediyoruz.
0: Aslında böyle. Olabilir mi?
1: Aynen. Genau. Aslında tabii.
0: Kolay gelsin o zaman. Artık dijital radyonuzdan bizi takip edebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın efendim.
1: Çok sağ olun. Daha dün akşam bir arkadaşım bana dedi ki Aslan Burcu dedi 7 sene şanssızlıktan sonra dedi şanslı dönemi başladı dedi. Ve bugün sizden bu telefonu aldım. Yani gerçekten doğruymuş.
0: Sevindim sizin namınıza. Aslan Burcu musunuz?
1: Evet evet.
0: Her zaman şansınız böyle bol olsun. Öznur Demir Hanım efendi. En çok sevdiğiniz şarkı aynen. Hangisiydi?
1: En çok sevdiğim şarkı Ne Yapıyorsun mesela? Çünkü çok meraklıyım.
0: Ve en çok sevdiğiniz isim de o zaman Blok 3.
1: Aynen Blok 3 Ne Yapıyorsun mesela.
0: Tebrik ediyoruz efendim. Hattan ayrılmayın lütfen.
1: Teşekkürler.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun siz de.
0: Ve bakalım yarın kime DAB Dijital Radyosu kazandıracağız. Bizi dinlemeye, bizi takip etmeye devam edin.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de Tekli Saat DAB Radyosu kazanmak istiyorsanız Enerve ve Hamburg'da bulunan afişlerimizdeki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. Enerve ve Hamburg'daki afişlerimizin konumlarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Detaylar metropolfm.de. Metropol FM, artık senin şehrinde.
3: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
4: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'de 2026 Dünya Kupası için açık alanlarda maç yayınlarına izin verildi. Ancak bu izin belirli kurallara bağlı olacak. Saat 22'ye kadar başlayan maçlar dış mekanlarda izlenebilecek. Bu maçlar uzatma ve penaltılar dahil sonuna kadar gösterilebilecek. Ancak bazı işletmeler için kısıtlamalar geçerli. Saat 22'de kapanmak zorunda olan yerler dışarıda yayın yapamayacak. Ayrıca açık alanlarda trompet, davul ve vuvuzela kullanımı yasak. İzleyicilerin sadece izin verilen alanlarda bulunması gerekiyor. Köln Belediyesi bu kuralları eyalet genelinde düzenlemeyi uyguluyor. Şehirde büyük çaplı merkezi bir izleme alanı planlanmıyor. Rhein-Erft bölgesinde küçük silah ruhsatı başvuruları artıyor. Polis verilerine göre sayı 5 yıl içinde %40 yükseldi. Son olarak yaklaşık 8000 küçük silah ruhsatı başvurusu yapıldığı bildiriliyor. Bu ruhsat kuru sıkı, sinyal ve biber gazı silahlarının taşınmasına izin veriyor. Polis sendikası bu gelişmeye eleştirel bakıyor. Köln'de kahkaha dolu bir akşam sizleri bekliyor. 7 Mayıs Perşembe günü Türkçe Stand Up gecesi düzenleniyor. Kurulu Düzen Komedi Derneği'nin etkinliğinde Türkiye'de sahne aldığı yüzlerce gösteriyle tanınan komedyen Salih Tıraş izleyiciyle buluşacak. Gösteri yarın akşam saat 19.30'da Köln Ehrenfeld'teki Café Lebensart'ta gerçekleşecek. Adres Wismannstrasse 40. Detaylı bilgiye Kurulu Düzen Komedi Derneği'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. NRV'de planlanan ayrımcılıkla mücadele yasası yoğun tartışma yaratıyor. Polis sendikası tasarıyı güvensizlik yasası olarak nitelendiriyor. Sendika mevcut hukuktan zaten yeterli koruma olduğunu savunuyor. Eşitlik Bakanı Verena Şefa ise yasanın devlet kurumlarında ayrımcılığa karşı bir boşluğu kapatacağını söylüyor. Tasarıya karşı 27 binden fazla imza toplandı. Eleştiriler özellikle polis ve öğretmenler için daha fazla bürokrasi ve haksız suçlama riski üzerinde yoğunlaşıyor. NRV'de yüzme sularının kalitesi genel olarak çok iyi seviyede. Eyalet Çevre Dairesi yani Landesumweltamt NRV verilerine göre 2025 yılında 103 yüzme noktasında su kalitesi mükemmel olarak değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Toplamda 86 yüzme alanı ve 116 yüzme noktası düzenli olarak kontrol ediliyor. Ancak tüm bölgeler en yüksek notu alamadı. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Bu ve diğer tüm haberleri internette metropolfm.de adresinde bulmanız da mümkün. Ayrıca sosyal medyada Instagram ve Facebook hesaplarımızı size öneririm. Çünkü burada birçok videolu haber, kısa, net, özel bilgiler sizi bekliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
3: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Sıla, Hayran, günaydın, merhabalar. Bütün dinleyenlerimize keyifli bir sabah diliyoruz. Radar ihbarı vardı, hemen hatırlatalım. Kaiser Friedrichstraße in Richtung Bismarckstraße. Hier wird geblitzt ve A100 otobanı da kapatılacak dedin sen. Onu tekrar alalım mı?
1: Evet, A100 otobanı Berlin'de kapatılacak ve...
0: Ne zaman?
1: Yarın akşam, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece...
0: Okay.
1: Ve pazartesi gününe kadar burada kapalı. Çünkü oradaki köprü çalışmasından dolayı kapatacaklar. Büyük bir vinç falan gelecekmiş. Yani anlayacağınız...
0: Sadece geceleri mi?
1: Nein. Bis Montag.
0: Auch tagsüber?
1: Ja.
0: Nein.
1: Ja, do.
0: Tam nerede? İki yönde dedin sen.
1: İki yönde. Söyleyeyim ben sana hemen.
0: Söyle.
1: Serdar'cığım.
0: Spandau Adam'la.
1: Bir dakika. Hier ist es ja genau.
0: Spandau Adam... ile
1: söyleyeyim ben sana.
0: Besen
1: köprüsü. burada Spandau Damm ile Kaiser Damm arasındaki bölümde her iki yön bir de tamamen trafiğe kapatılacak ve cumadan pazartesiye kadar ise çok üzülüyorum. Cumadan pazartesiye kadar ise Messe Damm halen Zeeschrasse kavşağı güney yönünde trafiğe kapalı olacak.
0: Ah,
1: scheiße. Das wird richtig Chaos. Senin eve doğru değil mi orası?
0: Berlin'i ortadan yarıyorlar. Araya bir uçurum koyuyorlar. Kimse karşıya geçemiyor, öyle bir şey. Tabii Dings. Berlin'e mava gibi abi.
1: Berlin'e alışık canım böyle.
0: Evet, şimdiden söylemiş olalım. Gerçekten sıkıntılı bir durum olacak. Gelen mesajlarınıza bakalım. Dinleyicimize sorduk. Hem Instagram sayfamızdan paylaştık. Hem de WhatsApp'tan gönderebilirsiniz dedik. Siz nesiniz ama insanlar sizi ne sanıyor? Kenan Norderstadt'tan yazıyorum diyor. Ich bin Rauchmelder Monteur. Geçenlerde gece 2'de aradılar. Su borusu patladı, gel yap diye diyor.
1: Ne alaka değil?
0: Rauchmelder?
1: Su borusu.
0: Su borusu. O bağlantıyı kim kurdu abi? Onu o boruyla döveceksin abi. Sürücü kursu öğretmeniyim. Psikolog değilim. Offenbachlı Yunus. Hazal yazmış. Ben diş doktorunda çalışıyorum. Ben iş yerimi değiştirdikçe ailem peşinden geliyor diyor. Sade aile mi, eş dost da var mı işin içinde?
1: Şey gibi bunlar, galericiler gibi, biliyor musun?
0: Bize bir randevu ayarlasana. Galeri...
1: Çünkü araba satan, herhangi bir galeride araba satan, başka bir atıyorum BMW'ye veya Mercedes'e gittiği zaman müşterilerini de çekiyor bu sefer.
0: Yok, Mercedes'ten almayalım, Hakan'dan alalım. Hangi marka olsun? Ya Hakan'dan alalım da hangisi olursa olsun. Başka, terziyim. Kimseyi zayıf gösteremem. Diyetisyen değilim demiş dinleyicimiz. Wow. Aynur, iyi bir dinleyiciyim ama ağlama duvarı değilim. Başka, ismini yazmamış olan bir dinleyicimiz. İyi niyetliyim, enayi değilim. Nebahat Hanım, iğneciyim, hemşire değilim. Hakan, Mercedes'im var, zengin değilim. Yo, zenginler Fabi Goyf kullanıyor.
1: Sende var mı böyle bir şey Serdar?
0: Neyi var mı?
1: Yani buna benzer.
0: Ne gibi?
1: Mesela sana böyle danışıyorlar mı?
0: Sunucuyum. Sahibi değilim. Ya şu bizim şarkıyı çalsana. Hani o öyle olmaz. E ne, radyoda kaç yıldır radyo sahibi sen değil misin? Cengiz Yaşar. Taksiciyim. Pilot değilim. O da iyi. Beni hemen şuraya götür. Trafik kuralı var. Boş ver, sen götürürsün.

Sezen Aksu Aşk Dansı. Günaydın herkese, selamlar. Metropol FM burası. Evet, ne sormuştuk Torpağım? İnsanlara ne dedik? Nesiniz? Ve insanlar size ama ne sanıyor? Bunu sorduk. Hem Instagram'dan hem de WhatsApp mesajlarımız geliyor efendim, onlara bakıyoruz. Meltem yazmıştı, kuaförüm, psikolog değilim. Metin, bankacıyım, zengin değilim. Murat yazmış, ben de galericiyim, tamirci değilim. 0-32-117-970-71 Cengiz Yaşar, taksiciyim, pilot değilim. Nebat, iğneciyim, hemşire değilim. Bir dinleyicimiz yazmış, anneyim, robot değilim. Aysel yazmış, oturduğumuz binada Hausmeister'im, binanın sahibi değilim, her şeyi bana sormayın diyor. Stuttgart'tan Gülten diyor ki, birkaç kez, bir iki kez arkadaşlara ev buldum. Çevrede ev arayan artık beni arıyor. Ben emlakçı değilim. Feridun abi yazmış, ben diyor pompacıyım diyor. Arkadaşlar başka bir şey sanıyor diyor. Ne sanıyorlar abi? Beton döküyoruz diyor. Hayırlı sabahlar, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
2: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
3: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimli. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Kern Porsche'da.
4: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
5: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildungsstückchen.
6: Hip-hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlarınız olsun.
3: Günaydınlar. Good morning.
2: Abi çok manyak, çok güzel mesajlar geldi ya. Vallahi evet, süpersiniz. Harikasınız. Ne dedik? Nesiniz? İnsanlar ama sizi ne sanıyorlar? Yani nesiniz, ne değilsiniz? Karışık geldi soru değil mi? Ben de sorarken kafayı karıştırıyorum bazen ama mesajlar harika var, süper. Kim ne göndermiş? Öğretmenim, şakşakçı değilim diyor. Şeyma. Nebat. Ne boş yazmış. Hesaplıyım, cimri değilim. Güzel. Hakan da hep aynı şeyi diyor. İrem ne yazmış?
3: İrem de diyor ki gelinim diyor, hizmetçi değilim. Ama da sabahın. Bir de damatlara sormak lazım.
2: Damatlar da şey, damadım, şoför değilim. Gelinler hep niye şey, kendini hemen kendilerine bir hizmetçi yakıştırması yapıyorlar. Başka kim ne var bakalım. Kastrop Rauxel'den Burcu. Satış ve marketing bölümünde işçiyim, üretici değilim. Zuolingen'den Emin, aile babasıyım, para babası değilim. Ömer, bankacıyım, paracı değil, bankacıyım, paracı değilim. Bu da çok iyi, baksana. İnsanım, hayvan değilim. Meryem yazmış. Güzelim ama kısmetli değilim. Oo.
4: Ne diyor, ne diyor?
2: Yalnızım diyor. Stuttgart'tan yazmış dinleyicimiz. Stuttgart'tan Can Bayram. Efendiyim, korkak değilim. İlker yazmış. Yakışıklıyım ama çapkın değilim. Yazık etme gençliğine. Büyük lafı dinle bana. Günaydın.
3: Günaydınlar. Good morning.
5: Bir İskambil falında çıkmıştık birbirimize o güzel kupa.
2: Hazal yazmıştı ya az önce. Diş doktoruna çalışıyorum. Ben iş yerimi değiştirdikçe ailem de peşinden geliyor doktora diye. Komple sülale yetmedi. Bir de diyor eşimin ailesi gelmeye başladı diyor.
5: Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim. Senin için rüzgar.
2: Kreuzberg'den Sevo. Spätkauf'ta ot satıyorum. Ama torbacı değilim.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: So, letzte Runde, wer möchte nochmal? Öyle diyorlardı değil mi şeyde, Rummel'de?
4: Eine Runde nochmal. Letzte Runde.
3: 0-32-117-970-71 numarasına ve Instagram'a gelen mesajlarınıza bakalım. Sonra da programımızı noktalıyoruz. Ne değilsiniz diye sorduk. Az önce bir dinleyici İrem şey yazmış. Gelinim, hizmetçi değilim demişti ya. Bir damat yazmış. O da diyor ki damadım, eşek değilim.
4: Bir de kayınvalideye, kayınpedere sormak lazım.
3: Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Nürnberg'den Selçuk arkadaşımız yazmış. Damadınızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ev kadınıyım, hizmetçi değilim. Hüseyin yazmış. Fenerbahçeliyim, normal değilim. Diğer yazmış. Fenerbahçeliyim, sağlıklı değilim. Allah sağlık versin. Şeyhimiz yazmış. Tren geçişini izleyen öküz değilim. Romantik biriyim. Bir dahakine senden daha yaratıcı mesaj bekliyorum ona göre. Evet. Mahmut arkadaşımız var. Mahmut. Mahmut'un sonunda T yok. D var. Mahmut. Diyor ki Türk'üm, Arap değilim. Bu çok iyi. Hani odan Volkan diyor ki gurbetçiyim. Sultanahmet'teki turist değilim. Çok iyi ya. Başka? Son mesajlar. Ben Raike. Raike hanımefendi. Boyacıyım. Oturup çekirdek alıp beni izlemesinler. Maymun değilim. O ara ne düşünüyorsun? Çekirdek yapabilecek mi acaba? Yapıyor lan. He lan. Yaptı mı?
4: Böyle 10 kişi oturup seyrederiz seni, biliyor musun?
3: Yapıyor mu lan? Çekirdek alıyor. Aa, harbi yaptı lan. Başka? Hepsini okudu mu? Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Bulgaristanlıyım, Bulgar değilim. Bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler. Yazdıklarınız için, katıldığınız için. Bizden bugünlük bu kadar. Ama Hakan ist wieder zwischen 11 und 13 mit euch.
4: Evet, sizlerle birlikte olacağım.
3: Rengarenk diyecek.
4: Yine birbirinden ilginç konulara değineceğiz. Bir de hiçbir yerde çalınmayan şarkılardan bir demet.
3: Biz de çalalım onları ya.
4: Sizlere.
3: Biz de çalalım. Ne olur, tamam, ne olur, ne olur ya.
4: Hayır, benim var. Hayır, benim programım.
3: 15-19 arası Esra.
4: Evet, 19'dan itibaren de 21'e kadar da Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle Metropol FM'de.
3: Ayrılmayın.

0: Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları şimdi sizlerle.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Rheinisch-Bergische Kreispolizei eyalet çapındaki Sicher Mobil Leben trafik güvenliği denetimine katıldı. Bu yıl odak özellikle bisikletliler, motosikletler ve e-scooterlerdeydi. Bergische Gladbach'ta ters yönde giden bisikletliler uyarıldı. Birçok e-scooter için de geçerli sigorta olmadığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. Ayrıca 75'ten fazla hız ihlali tespit edildi. Polis toplam 65 uyarı cezası verdi ve 21 idari işlem başlattı. Oysk köyündeki Marienschule'de öğrenciler mülteci çocuklara Almanca öğrenirken destek oluyor. Smile Dil Kardeşliği projesinde çocuklar her hafta buluşup oyun oynuyor ve konuşma pratiği yapıyor. Öğretmenler çocukların Almanca konuşabildiği her saatin çok değerli olduğunu söylüyor. Oysk bölgesinde yeni gönüllüler de aranıyor. Mörs'te 8 Mayıs Cuma günü müzik ve eğlence dolu bir festival var. Haydi Fest 2026'nın düzenlediği eğlencede Karadeniz müziğini tekno ve popla birleştiren sanatçı Davut Güloğlu sahneye çıkacak. Katula Katula şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Davut Güloğlu Cuma akşamı izleyicilere hareketli anlar yaşatacak. Konser saat 18'de başlayacak. Aynı akşam Hakan Yıldırım kemençe performansıyla Grup Anonim ve Dortmund Torun ekibi de sahne alacak. Adres Viva Event und Freizeitpark Wilhelm Reuter Allee 1 Neukirchen Flühen. Biletler rockticket.de üzerinden temin edilebiliyor. NRV Anayasa Mahkemesi Ukrayna özel fonunu görüşüyor. Bu fon eyaleti milyarlarca euro ek borç almasına imkan sağlamıştı. 2022'de NRV Meclisi SEDU ve Yeşillerin oylarıyla bu kararı aldı. Bu kapsamda eyalet hükümeti yaklaşık 3 milyar euro kredi kullandı. Kaynak enerji krizi, mülteciler ve çeşitli projeler için harcandı. Toplamda 100'den fazla projeye destek verildi. Ancak SPD ve FDP bu fonun anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. NRV Maliye Bakanı Markus Optendrenk ise fonun yasal olduğunu belirtiyor. Mahkemenin davayla ilgili kararını yakın zamanda vereceği tahmin ediliyor. NRV'de Asya eşek arısı hızla yayılıyor. Yetkililere göre geçen yıl 7000'den fazla vaka bildirildi. Bu sayı önceki yıla göre yaklaşık 5 kat arttı. Güneydoğu Asya kökenli bu tür arılara saldırarak besleniyor. Özellikle Rhineland ve Ruhr bölgesinde sık görülüyor. NRV yönetimi yeni önlemleri açıkladı. Arıcılar için eğitimler artırılacak ve ekipman desteği verilecek. Yuva tespit edip kaldıranlara 150 ile 300 euro arasında ödeme yapılacak. Vatandaşlardan da yuvaları yetkililere bildirmeleri isteniyor. Tüm haberlerimizi internette metropolfm.de'de de bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Sen de yaşattın senin dünyam sana. Benden o.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Anneler Günü coşkusu Marka İstanbul Yüveliye'de başlıyor. 8 ve 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel %25 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 9 Mayıs Cumartesi günü tam 20 annemize toplam 2000 euro değerinde hediye çekini çiçeklerle takdim ediyor. Marka İstanbul Yüveliye, Kolpstrasse 52-54, Köln.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Großrazzia in 12 Bundesländern. Seit dem frühen Morgen laufen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Laut Bundesanwaltschaft wird 36 Personen die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen Jung und Stark sowie Deutsche Jugend voran vorgeworfen. Sie sollen führende Mitglieder beider Gruppierungen sein. Der jüngste Beschuldigte soll erst 16 Jahre alt sein. Die Gruppen existieren laut Bundesanwaltschaft seit Mitte 2024 und sind bundesweit organisiert. Die schwarz-rote Regierung ist genau ein Jahr im Amt. Bundeskanzler Merz will, dass das auch in den kommenden 3 Jahren so bleibt. Trotz großer Unstimmigkeiten und sinkenden Umfragewerten hält Merz am Koalitionspartner fest. In aktuellen Umfragen rechnet aber die Mehrheit mit einem vorzeitigen Bruch der Regierung.
2: Dass Kanzler Merz in seiner Rede beim wenig begeisterten CDU-Wirtschaftsrat vor allem Forderungen nach einer Minderheitsregierung oder nach Neuwahlen zurückweisen muss, das zeigt, wie schlimm es um die Koalition bestellt ist. Sie hat in Umfragen ihre Mehrheit längst verloren. Die AfD ist stärkste Kraft, zum Teil deutlich vor der Union. Und die SPD ist weiter auf dem Weg Richtung Splitterpartei. Merz spricht von fundamentalen Unterschieden zwischen den Koalitionspartnern. Trotzdem sieht er keine Alternative. Alles andere werde zu einer Blockade, zu Stillstand führen, so Merz. Uli Reitinger, Berlin.
1: In der Nacht hat es im Ukraine-Krieg weniger Angriffe gegeben. Hintergrund ist offenbar die einseitig von Präsident Zelensky angeordnete Waffenruhe.
3: Der ukrainische Außenminister Sibiha warf Moskau vor, seine Angriffe fortzusetzen und den Kiewer Vorstoß zu ignorieren. Die ukrainische Luftwaffe zählte seit dem Abend 108 russische Drohnen und 3 Raketen. Das zeige, dass Moskau den Frieden ablehne, sagte der Minister. Aber auch das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von 53 ukrainischen Drohnen, die seit dem Abend abgefangen wurden. Ob die Drohnen vor oder nach Beginn der von der Ukraine angekündigten Waffenruhe abgeschossen wurden, war nicht klar. Katharina Schröder, Moskau.
1: Die Telekom ermöglicht während der Fußball-WM im Sommer Übertragungen auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen. Der TV-Rechteinhaber hat dazu wenige Wochen vor dem Turnier eine Kooperation mit Sky geschlossen. Tausende Gastronomiebetriebe und auch Public Viewings erhalten Zugang zu allen 104 WM-Spielen über die 3 exklusiven linearen WM-Kanäle von Magenta TV.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelere bakıyoruz. Değerli dinleyenler, CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi yargılanıyor. Sanıklar için 1 ila 3 yıl hapis cezası isteniyor. Söz konusu süreç kurultayın iptali için açılan mutlak butlan davasından ayrı yürütülüyor. Muhittin Böcek'le oğlu ve gelinin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Taraflara rüşvet alma, rüşveti temin etme, mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mecliste konuşan Bahçeli, Öcalan'ın statüsünün de gündeme alınmasının önemli olduğunu söyledi. Bahçeli, süreç için yeni bir yapı önerdi, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını teklif etti. Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze Yıldırım Han ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Füze İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 2026 fuarında sergilendi. Sistem 6000 kilometre menzile ve hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konya Spor Beşiktaş'ı 90+8. Dakikada Bardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi, finale çıkan ilk takım oldu. Konya Spor finalde Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek. Basketbol Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe bu akşam çeyrek finalde Zalgiris'e karşı 3. maçına çıkıyor. Bu maç saat 19'a başlıyor. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor. Evet, rengarenkcesiniz. Gününüz renkli olsun diyeceğim ama bugün biraz hava pek bir renksiz arkadaşlar. İşte bu havadaki renksizliği ben burada gideceğim. 2 saatliğine sadece, ondan sonra vallahi bilmiyorum ne yaparsanız yapın. 2 saat içerisinde birbirinden güzel parçalarımız, sonra da piyasada olmayan tabii ki parçalarla ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bugün de Stuttgart'ta Özcan Deniz'in konseri için biletlerim olacak. Bunları sizlere armağan edeceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey beni arayın dediğim zaman arayacaksınız ve herhangi bir yabancı sanatçının şarkısını söyleyeceksiniz. O hangi sanatçı onu da ben belirleyeceğim. Birazcık heyecan yapalım. Geçenlerde Michael Jackson'ı söylettim sizlere. Ya birbirinden güzel, böyle gereksiz ve alakasız şarkılar. Das war so geil. Das war echt sehr lustig. Şimdi yine ona benzer böyle neşeli saatlerimiz olacak. Sizleri rezil rüsva edeceğim. Siz de beni rezil rüsva edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben takmıyorum zaten. Taktığım tek bir şey var. Tabii ki sizlere çalacağım en güzel, en hareketli ve en oynak şarkılar. Evet, başlıyoruz. Bugünkü açılış müziğim. Dün de çalmıştım bunu. Bugün de çalayım. Çok güzeldi.

0: affetmem asla seni dese de mutlaka kalbinin köşesinde özlem içinde bekliyordur seni. Evet ve
1: DJ Hakan'la Rengarenk. Rengarenk.
0: Rengarenk programımız devam ediyor. Metropol FM'desiniz ve ne demiştim? Özcan Deniz'in biletleri var ellerimde arkadaşlar. Ellerim bomboş olmaması için beni arayın dediğim zaman arayabilirsiniz. Ondan sonra da ne olacak? Tabii ki bu biletleri size armağan edeceğim ama öyle böyle değil. Herhangi bir yabancı şarkıcının, yabancı bir sanatçının şarkısı söylettireceğim. Hangi şarkıcı, hangi sanatçı onu da biraz sonra belirteceğim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Heyecan Doruk'ta biraz sonra yarışmamız başlıyor. Öncesinde kısa bir reklam anımız olacak. Ondan sonra Her Gece adı şarkısıyla bir kelamdan tanıdığımız bu güzel şarkıyı Gülşen'den dinleyeceğiz.
2: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da Zoll yani gümrük ekipleri, NRW'nin bazı bölgelerindeki paket servisleri ve taşımacılık şirketlerine yönelik geniş çaplı denetim başlattı. Kontroller sabah erken saatlerde Köln'ün Kuhweiler semtinde başladı. Çok sayıda görevli büyük bir Amerikan online satış şirketinin şubesinde teslimat şoförlerini ve işverenlerini denetledi. Aynı anda Bonn ve Bergisches Land bölgelerinde de finans kontrolü Schwarzarbeit yani gümrüğe bağlı kaçak çalışma denetim. Denetim birimi görev yaptı. Denetimlerin nedeni ise kaçak çalışma, yanlış maaş ödemeleri ve sosyal yardım dolandırıcılığı şüphesi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bazı paket dağıtım çalışanlarının tam zamanlı çalıştıkları halde haksız şekilde sosyal yardım aldığı düşünülüyor. Ayrıca çalışanlara maaşların doğru ödenmediği ve bazı kişilerin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı da belirtiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
2: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
4: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloa Strasse 262.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Ve her gece bu şarkıyı mutlaka biliyoruz, Melikelam'dan. Melikelam yapan parça. Bu şarkıyla zirve yapmıştı, bu şarkıyla Türk pop dünyasına giriş yapmıştı. Şimdi Gülşen'in sesinden dinliyoruz. Metropol FM'de, rengarenkte.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyonun yeni açanlar için Rengarenk'tesiniz. Metropol FM'desiniz. Özcan Deniz bu cuma günü ayın 8'inde Özcan Deniz'in Stuttgart'ta arkadaşlar. Ne güzel oluyor değil mi? Stuttgart, Anstatt, Stuttgart, Stuttgart. Bayılıyorum. Kölner'e Köln, elinin kölü diyorlar. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsanız beni arıyorsunuz 030 217 970 71 ama bir isteğim olacak, bir ricam olacak. Yok rica değil, şartım var. Ne ricası öyle? Şart. Michael Jackson'dan bileceğini söyleyeceksiniz. Var mı kendine güvenen? Hadi bakalım. Bileceğini söyleyeceksiniz. Billie Jean. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Şenay ben, merhaba.
3: Şenay Hanım nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
3: Sağ olun, size Michael Şenay diyebilir miyiz?
4: Ya bilmem ki.
3: Sigarayla aranız nasıl?
4: İyi.
3: Evet, sesinizden belli.

0: Michael Jackson'ı mı diyorsunuz?
1: Evet, Michael Jackson'dan Billie Jean şarkısını söylediğiniz an bu biletler, Özcan Deniz'in biletleri size ait olacak Stuttgart'taki konser için.
0: Tamam.
1: Söyleyebilecek misiniz?
0: Söylerim herhalde.
1: Eyvah. Hadi bakalım, ben çok merak ettim. Başlayın. Kapandı. Kapandı.
2: Alo.
1: Alo, kiminle görüşüyorum?
2: Alo, Suat ben.
1: Suat nasılsın, iyi misin? Frankfurt'tan Suat. Nasılsın, nasıl keyifler?
2: Teşekkürler, iyiyim, sağ olun. Ha, çocuklar öyle biraz gezmeye çıkmıştık, arayalım dedik.
1: Aha, gezmeye çıkmış, gezmeye çıkmışken de Michael'dan da bir Billie Jean patlatayım dedi.
2: Ya.
1: Var mı öyle bir yetenek?
2: Aslında ben Michael hayranıyım ama şimdi şöyle söyleyeyim. Tam olarak bilmiyorum. Sadece kulaktan duyduğumu, hani ezbere.
1: Ha, ezbere söyleyeceksiniz. Ya o konuda ya, yalnız değilsiniz. Ben de öyleyimdir yani. Ya. Böyle utulanacak, sıkılacak bir şey yok. Yeter ki
2: yok,
1: tonlama tutsun, melodi tutsun, gerisini sallasan ne olur.
2: Beatbox da yapabilirim.
1: Ha, beatbox da yapacaksın. Yaş kaç?
2: Yaş 37.
1: 37 yaşında beatbox. Vay vay be, beatbox. İlk önce bir beatbox yap bakayım.
2: Michael, o Billie Jean'in.
1: Billie Jean'in melodisiyle ya, birlikte beatbox mu yapacaksın?
2: Evet, 4 tane bilet almak için.
1: Böyle mi?
2: Böyle.
1: Ne oldu, nefesin mi tükendi?
2: Ya, ya, biraz yaştan dolayı.
1: Ay canım, yaşlı mı? 37'den. Sen daha dur bakayım, daha 37'de yani. Ne yapıyorsun sen? Kaç, arabada mısın şu anda?
2: Arabadayım.
1: Çocuklar var mı?
2: Çocuklar var, hanım var.
1: Ay canım benim. Şimdi Michael Jackson'dan beatbox'ını dinledik. Şimdi herhangi bir şarkısını söylemeye çalış bakalım. Sen nereden arıyorsun bizi? Bir de onu sorayım bir dakika.
2: Frankfurt.
1: Stuttgart'a gidebilecek misin?
2: Vallahi gidebileceğim mi, gidemeyeceğim herhalde. Frankfurt konseri var mı acaba? Öyle
1: Frankfurt
2: sorayım.
1: Konseri, Offenbach konseri var.
2: Olur, Offenbach yakın. İsterseniz.
1: Ay canım benim. Ay canım benim. Tabii ki. Tabii. Ama sen Michael Jackson'a herhangi bir şarkısını söylemen gerekiyor.
2: Tamam.
1: Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz.
2: Stem is more like Billie Jean. I don't wanna sing. I said my blue, do you mean lion or man? Uru dance, uru blow, imra. Sistin lion or man. Cherry is black my son.
1: İşte bu! Süpersin vallahi billahi. Yani ben bir ara Michael ayağa kalktı da söylüyor mu diye böyle, yani şüphe duymadım değil. Muhteşemdin. Çocuklara bakıyor musun sen bu şarkıyı söylerken? Şu anda çocukların tepkisi ne oldu?
2: Çocukları şu anda indirdi. Biri kaldı. O da tabii gülüyor ne kadar babamın ses tonu böyle diye.
1: Şimdi birisi eyvah bu ses tonunu çekemeyeceğim dedi, indi. Bir şarkı daha söyleyeceksen o da inecek, sonra hanım inecek.
2: Hanım indi zaten.
1: Oo tabii ya, bu sesle kim durur? Öyle değil mi?
2: Hanım indi ses tonumu duyunca.
1: Bu iki tane bileti kazandın. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Süperdin vallahi billahi. İsteriz, isteriz. Hattımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Bu biletlere nasıl, tamam, nerede ulaşabileceğine dair bilgileri sana vereceğim. Radyodan sakın ayrılma. Evet arkadaşlar, biraz sonra yine sizlere biletler dağıtacağım. Özcan Deniz'in biletlerini. Yapmanız gereken tek şey radyonuza ayrılmamak olacaktır. Keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun. Mikrofona ben Alim Enkel diyeceğim. DJ Hakan.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Rheinisch-Bergische Kreispolizei eyalet çapındaki Sicher Mobil Leben trafik güvenliği denetimine katıldı. Bu yıl odak özellikle bisikletliler, motosikletler ve e-scooterlerdeydi. Bergisch Gladbach'ta ters yönde giden bisikletliler uyarıldı. Birçok e-scooter için de geçerli sigorta olmadığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. Ayrıca 75'ten fazla hız ihlali tespit edildi. Polis toplam 65 uyarı cezası verdi ve 21 idari işlem başlattı. Euskirchen'deki Marienschule'de öğrenciler mülteci çocuklara Almanca öğrenirken destek oluyor. Smile Dil Kardeşliği projesinde çocuklar her hafta buluşup oyun oynuyor ve konuşma pratiği yapıyor. Öğretmenler çocukların Almanca konuşabildiği her saatin çok değerli olduğunu söylüyor. Euskirchen bölgesinde yeni gönüllüler de aranıyor. Mörs'te 8 Mayıs Cuma günü müzik ve eğlence dolu bir festival var. Haydi Fest 2026'nın düzenlediği eğlencede Karadeniz müziğini tekno ve popla birleştiren sanatçı Davut Güloğlu sahneye çıkacak. Katula Katula şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Davut Güloğlu Cuma akşamı izleyicilere hareketli anlar yaşatacak. Konser saat 18'de başlayacak. Aynı akşam Hakan Yıldırım kemençe performansıyla Grup Anonim ve Dortmund Torun ekibi de sahne alacak. Adres Viva Event und Freizeitpark Wilhelm Reuter Allee 1 Neukirchen Flühen. Biletler rockticket.de üzerinden temin edilebiliyor. NRV Anayasa Mahkemesi Ukrayna özel fonunu görüşüyor. Bu fon eyaleti milyarlarca euro ek borç almasına imkan sağlamıştı. 2022'de NRV Meclisi CDU ve Yeşillerin oylarıyla bu kararı aldı. Bu kapsamda eyalet hükümeti yaklaşık 3 milyar euro kredi kullandı. Kaynak enerji krizi, mülteciler ve çeşitli projeler için harcandı. Toplamda 100'den fazla projeye destek verildi. Ancak SPD ve FDP bu fonun anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. NRV Maliye Bakanı Markus Optendrenk ise fonun yasal olduğunu belirtiyor. Mahkemenin dava ile ilgili kararını yakın zamanda vereceği tahmin ediliyor. NRV'de Asya eşek arısı hızla yayılıyor. Yetkililere göre geçen yıl 7000'den fazla vaka bildirildi. Bu sayı önceki yıla göre yaklaşık 5 kat arttı. Güneydoğu Asya kökenli bu tür arılara saldırarak besleniyor. Özellikle Rhineland ve Ruhr bölgesinde sık görülüyor. NRV yönetimi yeni önlemleri açıkladı. Arıcılar için eğitimler artırılacak ve ekipman desteği verilecek. Yuva tespit edip kaldıranlara 150 ile 300 euro arasında ödeme yapılacak. Vatandaşlardan da yuvaları yetkililere bildirmeleri isteniyor. Tüm haberlerimizi internette metropolfm.de'de de bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Und da sind wir wieder. Çok güzel değil mi? Michael Jackson'ın söyledi. Arkadaşımız ve bileti kazandı Özcan Deniz için. Ve bu arada bir dinleyicim diyor ki her seferin bakayım Emre. Emre diyor ki Michael Jackson'dan bileceğini söyleyeceksiniz diyor mu? Tamam da ben onu nereden bileceğim diyor. Ardından çok iğrençli biliyorum diyor. Özür dilerim. Yo, gayet de güzeldi. Ben eğlendim. Harikaydı. Ben de onu nereden bileceğim. Evet ve yine farklı bir şarkı çalacağım size. Güzel bir parça. Böyle oturamayacağımız, dinlediğimiz zaman mutlaka ayağa kalkıp da dans edesi geliyor insana. Onu da biraz sonra çalacağım ama öncesine bir haber vereceğim. Haber yapacağım daha doğrusu. Şimdi iyi dinleyin. Antalya'da araç kullanırken böyle sinyal vermeyen bir kadını polisler takip etmişler. Sonra bir yerde durdurmuşlar. Hanımefendi demişler. Yani ne sağa ne sola giderken ne sinyal veriyorsunuz ne bir hiçbir şey yok. Dalıyorsunuz. Benim nereye gittiğimi kimse ilgilendirmez demiş. Yani yani bakar mısınız? Benim gideceğim yere kimse ilgilendirmez diyor. Yani gülsem mi ağlasam onu anlayamadım da bir de işin ilginç yanı da yani sinyal ver diyor. Konum at demiyor polisler. Yani nerede olduğun önemli değil. Nereye gideceğin önemli. Böyle bir hikayenin ardından bir güzel parça gider. Hangi parça? Çalalım şimdi. Geliyor. Çok güzel.

Metallica und Schalke Dine. So, jetzt machen wir weiter mit Hakan Bilet yok mu diyorlar. Var arkadaşlar, biraz sonra yine Özcan Deniz'in bu hafta tabii ki nerede? Stuttgart'ta Avrupa turnesi başlıyor. Özcan Deniz'in konser için elimde iki biletim daha var. Onları sizlere armağan edeceğim. Yapmanız gereken şimdiden hazırlık yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. Michael Jackson'dan Billie Jean adlı şarkısını seslendirmeniz kafidir. Bunu yani mırıldanmak değil de biraz önceki Suat arkadaşımız gibi söylerseniz de benim için gayet yeterli olur. Ve iki tane bileti sizlere armağan edeceğim. Ya durmak yok.

0: Kalarsam.
1: Anneler Günü coşkusu Marka İstanbul Yuveliye'de başlıyor. 8 ve 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel %25 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 9 Mayıs Cumartesi günü tam 20 annemize toplam 2000 euro değerinde hediye çekini çiçeklerle takdim ediyor. Marka İstanbul Yuveliye, Koyp Strasse 52-54, Köln.

efendim. Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Metropol FM Özel Dosya.
4: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
5: Starke süße Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher Gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
4: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.

Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Önümüzdeki saat, yani haber bültenlerinden sonra yarışmamız yine başlıyor. Ve Özcan Deniz'in bu cuma günkü Stuttgart konseri için bilet kazanmak istiyorsanız beni arayabilirsiniz. Sadece Stuttgart için değil, aynı zamanda Offenbach için veyahut da Düsseldorf konseri için arayabilirsiniz. Essen konseri için arayabilirsiniz. Ya Düsseldorf nereden çıktı? Nerede liste? Hakan, çıkar bakayım listeyi. Allah Allah. Düsseldorf yok tabii. Şu anda yok. Özür dilerim. Essen. Baştan söylüyorum. Stuttgart, Essen, Offenbach ve Mannheim. Bir de Münih konserleri için elimde biletler var. Bu biletler az kaldı tabii ki. Bu biletleri sizlere biraz sonra dağıtacağım. Şimdi aramayın lütfen. Beni arayın dediğim zaman beni arıyorsunuz ve hazır olun. Lütfen hazır olun. Michael Jackson'dan Billie Jean adlı şarkıyı mutlaka söylemeniz gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Michael Jackson. Şimdiden siz böyle Google'dan Michael Jackson Billie Jean adlı şarkısını böyle çıkarın. Hı? Sonra biraz üyüm yapın, biraz alıştırın kendinizi. Ondan sonra da beni arayın dediğim zaman 030-217-970-71'i arıyorsunuz. Ne yapacağız ondan sonra? Tabii ki şarkı söyleyeceğiz. Şimdi birazcık ağır gidelim. Haberlerden sonra coşacağız çünkü. Ne parçalar çalacağım, ne parçalar. Şimdi Tarık İster, Telli Turnam diyor. Featuring Elif Buse Doğan. Metropol Efendisiniz, Rengarenk.

0: Evet Michael'lar, hazır mısınız? Hazır mısınız Michael'lar? Evet, Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısını şu anda söylemek istiyorsanız beni arıyorsunuz 0-32-17-970-71. Ve Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısını söyleyebilen kişiye Özcan Deniz'in bu hafta sonu, daha doğrusu cuma günü itibaren başlayan Avrupa turnesi için iki tane bilet vereceğim. Heyecan durukta. Bakalım kiminle görüşeceğiz? İlk talihlimiz kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, Nurhayat ben.
0: Nurhayat, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim şimdi. Ben sana sen diyorum, sen de bana siz diyorsun. Bu olmadı ama.
1: Tamam, abi diyeyim ben direkt o
0: zaman. Amca de, dayı de, ne diyorsan de.
1: Tamam abi, anlaştık.
0: Yaş kaç?
1: Ben 35'im.
0: Ufal da cebime gir. Abi diyormuş. Evet, Nurhayat. Nurhayat değil mi?
1: Evet Nurhayat.
0: Evet Nurhayat. Nereden arıyorsun bizi?
1: Ben Stuttgart'tan arıyorum.
0: Aa, Stuttgart'ta. Cuma günü. Özcan Deniz'in konseri. Evet. Başlıyor. Sever misin Özcan'ı?
1: Tabii bayılırım. Çok severim.
0: Bayılırsın. Evet. Hı. Ona da abi der misin?
1: İnşallah ben gelirsem diyeceğim.
0: Evet. Peki bileti kazanacak olursan kiminle gideceksin?
1: Evet. Eşimle gitmeyi düşünüyorum.
0: Eşinle gideceksin. Çocuk var mı?
1: Var, iki tane de çocuğum var.
0: Ay canım benim, Allah bağışlasın. Eşine de abi demiyorsun ama değil mi?
1: Hayır demiyorum.
0: Evet Nurhayat. Şimdi peki bu bileti kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun?
1: Ya onu ben şu anda duydum da şaka yaptınız diye düşünüyorum.
0: Yok, şaka yapmadım. Eğer sen bu şarkıyı söyleyemeyecek olursa hemen diğer bir dinleyiciyi alacağım.
1: Gerçekten mi?
0: Zorsuz.
1: Ben bir bakayım, hemen söyleyeyim. Öyle olur mu?
0: Bir bakayım şimdi, şöyle yap. Ben bugün daha devam...
1: Özcan Deniz'den söyledim.
0: Hayır, Özcan Deniz değil. Michael Jackson'dan. 5 saniyem var. 4, 3, 2.
1: Yok. Yok, bilmiyorum, hiç
0: Nuray
1: bilmiyorum.
0: Nuray'cığım çok özür dilerim. Belki başka, yani yarın da dağıtacağım, tamam mı? Belki yarın öyle daha hazırlıklı gelirsin. Ödevlerine çalışmış olursun. Beni ararsın, iki tane bileti kazanırsın. Okey mi?
1: Tamam abi.
0: Eşine selamlar söylüyorsun, çocuklara da öp bizden, okey?
1: Tamam, teşekkürler.
0: Dankeschön, merhabalar, merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Ayhan Aşık.
0: Ayhan Aşık.
2: Evet.
0: Nereden arıyorsunuz Ayhan Bey?
2: Dorsten'den arıyorum. Recklinghausen.
0: Dorsten. Nereye yakın oluyor orası? Oberhausen'a mı?
2: Esen'e yakın. O böyle hepsinin ortasında.
0: Hepsinin ortasında. O, nereden gelirse gelsin bilet. Ben tam ortasındayım diyorsun zaten. Öyle değil mi?
2: Aynen.
0: Zor. Şimdi bizi aramanın sebebi, daha doğrusu neden aradığını biliyorsun.
2: Biliyorum, evet.
0: Hazırlıklı mısın?
2: Hazırlıklıyım. Yazdım. Türkçe olarak yazdım, şöyle söyleyebileceğim bir
0: vakit. Şimdi çok merak ettim. Türkçe olarak yazdım derken telaffuzunu mu yazdın?
2: Telaffuzunu Türkçe olarak yazdım. İngilizce o kadar iyi değil.
0: Ve okuyacaksın şimdi, öyle mi?
2: Ne, deneyeceğim bir bakalım. Herhalde güldürürüz insanları.
0: Vallahi be. Şimdi güldür güldüre değil biletimiz. Özcan Deniz için.
2: Olsun.
0: Hadi bakalım. Bekliyoruz. Mikrofon sende.
2: Evet. As she was my bit a bit do you call queen form of is it I say to my bit a bit do you need man and no one volley dance olip lova in a raven she's a lion over. Yeter mi?
0: Sence oldu mu?
2: Pek olmadı ama.
0: Bence oldu. Yeah!
2: Çok sağ olun.
0: Yani bir emek sarf etmişsin, almışsın, yazmışsın, düşünmüşsün, kalemi kağıdını veyahut da artık laptopa veyahut da telefonla her ne hikmetse oralara yazmışsın, bir çaba sarf evet. etmişsin. Bu çaban, bu emeğinden dolayı ve bu berbat sesinden dolayı sana Michael Jackson'dan mi dedim? Vallahi adama bakar mısın ya, günaha gireceğiz ya. Tövbe tövbe tövbe, Allah gerçi çarpmış beni de, daha ne çarpacak?
2: Yok.
0: Özcan Deniz'den iki tane bilet!
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Peki konsere kimle gideceksin? Michael'dan mı?
2: Yok, eşimle giderim.
0: Ha bir de yok ihtimal. Diyor yani. Olsa Michael'dan gideceksin öyle mi?
2: E o taraf biraz sakat şimdi. Olduğu yere gidersek Michael'ın.
0: Çok iyisin. Eşinle gideceksin. Özcan Deniz'i. Eşin sever mi Özcan Deniz'i?
2: Aslında bütün sanatçıları seviyor. Önemli olan konserde orada hareketli böyle o ortamı seviyor.
0: Ha güzel.
2: Özcan Deniz'i diyelim. Özcan Deniz'i sever evet.
0: Anladım. O havayı teneffüs etmeyi seviyor yani. Hangi sanatçı olursa evet, olsun evet. Hiç fark etmiyor. Okey tamamdır. Bu biletler senin. Radyomuzdan sakın ayrılmıyorsun. Telefondan ayrılmıyorsun.
2: Oldu.
0: Çünkü ismin, cismin, ayakkabı numaran, kilon, hesap numaran her şey bize lazım. Şufa bilgileri de lazım. Ondan sonra biletleri sana aktaracağız. Evet arkadaşlar ve yine bu saat içerisinde Özcan Deniz'in biletlerini sizlere armağan edeceğim. Kazandıracağım yapmanız gereken şey beni arayın dediğim zaman aramanız olacaktır. Şimdi fazla bıdı bıdı yapma Hakan. Bize yine böyle çok okkalı hiçbir yerde duyulmamış şarkılar çalar mısın diyecek olursanız işte geliyor.
3: Yok yok bu aşk benim.

0: Düşlerini çok özlüyüm.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
2: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: DJ Hakan'la Rengarenk. Rengarenk.
2: DJ Hakan'la Rengarenk devam ediyor tüm hızıyla arkadaşlar. Bütün Michael'cılar buraya geldi. Hakan ben de söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz sonra Michael'ın şarkısını bileceğini söylediğiniz takdirde sizlere Özcan Deniz'den iki tane bilet armağan ediyorum. Bu cuma günü başlıyor Stuttgart'ta Özcan Deniz'in konseri. Ve aynı zamanda farklı şarkılarımızla yine ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi geliyor. Evet, aldık gitar elimize. DJ Hakan ve saz arkadaşları. El Poron Pero. Latince ama Türkçe seslendirilmiş.

El Porompero Latin Flamenco Fiesta mit türkischen Vokalen. Metropol FM'de Rengarenk programında en güzel, en sıra dışı, en kıvırcı.

0: ödeme ilk kez nakiti geride bırakmaya hazırlanıyor. Araştırmayı hazırlayan ödeme uzmanı Horst Rüter, geçen yıl alışverişlerin %48'inin nakitsiz yapıldığını açıkladı. Rüter'e göre bu yıl %50 sınırı aşılacak ve kart en yaygın ödeme yöntemi olacak. Çalışma kapsamında yaklaşık 500 şirket ve 125 bin mağaza incelendi. Essen ve Velbert'te Edeka Hundriser yöneticisi Alexander Schäfer, kendi mağazalarında nakit kullanımının %20'ye kadar düştüğünü söyledi. Schäfer özellikle gençlerin akıllı telefonla ödeme yaptığını, ancak yaşlı müşterilerin de bu yöntemi giderek daha fazla kullandığını belirtti. Mobil ödeme oranı da hızla artıyor ve alışverişlerin yaklaşık %10'u bu şekilde yapılıyor. Ancak bu değişim bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Müşteriler kasalardan daha sık nakit çekiyor. Geçen yıl mağazalar üzerine toplam 15 milyar euro nakit dağıtıldı. Schäfer haftada ortalama 150 bin euro ödeme yaptıklarını ve bunun mağazaya giren nakitle karşılanamadığını ifade etti. Bu nedenle ek nakit siparişi vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Araştırmaya göre her iki mağazadan biri zaman zaman nakit sıkıntısı yaşıyor. Ayrıca işletmeler bu hizmet için bankalara milyonlarca euro ödeme yapmak zorunda kalıyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor.

0: Sohbetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
1: Starke süßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher Gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
0: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.
3: Und da sind wir wieder. Cümbüş devam ediyor. Gırgırıya devam ediyor arkadaşlar. Ve bu arada aldığım mesajlar, Hakan ya roman yok mu? Roman da çalın arada böyle farklı farklı. Ya olmaz olur mu roman? Romansız bir hayat düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Al sana roman. Hem de en alasından.

Evet, Müjgan'ı da dinledik ve dün akşamleyin sosyal medyada dolaşırken bir yazı ilişki gözüme. Diyor ki bir hafta boyunca değiştirilmemiş yastık kılıfı dinleyin. Bir hafta boyunca değiştirilmemiş yastık kılıfı klozetten çok daha fazla bakteri barındırabiliyormuş. Yani buna siz ihtimal verebiliyor musunuz? Yani başınızı değil de kıçınızı yastığa koyarsanız belki o bir ihtimal ama böyle yüzümüzü ben ne bileyim yani diyecek bir şey bulamadım. Böyle bir örnek verebildim anca. DJ Hakan'dan anca böyle bir örnek çıkabilir. Şimdi sarı çizmeli Mehmet Ağa. Mehmet Erdem seslendiriyor. Barış abimizden. Tanıdığımız, bildiğimiz, içimize attığımız, hayaller kurduğumuz en güzel şarkılardan bir tanesi. Metropol FM'de, Rengarenk'te.

0: Mehmet Erdem, yaz haftaya sana çizmeliyim Mehmet A dedi. Metropol FM'de gayri güzel, kendine has tarzı ve yorumuyla bu güzel parçayı seslendirir bizler için. Evet, ve bu arada Hamburg'dan bir dinleyicim yazmış. Dersimli Erkan, 13 metreden selamlar diyor. 13 metreden. Yani 13 metre çok yüksek değil diyebilirsiniz ama arkadaşımız 13 metre yükseklikte, zannedersin hafında, limanda vinç kullanıyor. Buradan da sana iyi çalışmalar, dikkatli çalışmalar, sağlık, sıhhat ve Michael Jackson diyorum. Şimdi Michael Jackson'la alaka diyeceksiniz. Biraz sonra arkadaşlar, Michael Jackson'ın Billie Jean adlı şarkısını bana seslendiren bir kişiye iki tane Özcan Deniz bileti armağan edeceğim. Anlaştık mı? So. Biraz sonra beni arayın dediğim zaman arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız olmayan kişilere küçük bir hatırlatma: 0-32-117-970-71.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
0: 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşları %4.24 artırılıyor. Yani 1000 euro maaş alıyorsan bu 1042 euro falan yapıyor.
2: 1 Temmuz zaten Almanya'da emekli maaşlarının hep artırıldığı tarih olarak da bilinir. Teşekkür ediyoruz. Sen de bu aralar bu emeklilik konularıyla falan bayağı ilgileniyorsun ha.
0: Evet, tanıştıklarım hepsi emekli çünkü.
2: Çocukluk arkadaşlarımla.
0: Aynen.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

rengarenk programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama yaklaşırken arkadaşlar yine iki tane bilet armağan edeceğim, kazandıracağım sizlere. Özcan Deniz bu cuma günü Avrupa turnesi başlıyor ve bu cuma günü Özcan Deniz Stuttgart'ta olacak. Evet, diğer konserlerinde hemen sizlere buradan aktarayım, söyleyeyim. Neredesin? Burada, evet. Sonra ayın 14'ünde Essen'de olacak. 15'inde Offenbach'ta, 16'sında yani bu ayın 16'sında Mannheim'de ve 24'ünde Münih'te olacak. Sonra yaz tatilinden sonra ikinci turu başlayacak. Bunlar da Hamburg, Berlin ve diğer şehirlerde dahil olacak. Ama öncesinde dediğim gibi Stuttgart'ta bu cuma günü başlıyor. Ve bu saymış olduğum bir Stuttgart, Essen, Offenbach ve Mannheim ve Münih konserleri için elimde size iki tane bilet armağan edeceğim. Yapmanız gereken tek bir şey var. Michael Jackson'dan Billie Jean adlı şarkısını söyleyeceksiniz. Hakan o nasıl olacak falan filan. Türk yani slangle yani ne bileyim böyle telaffuz et, İngilizcem yok falan, odur budur falan diye eğer böyle dert ediyorsanız kendinize hiç dert etmeyin. Çünkü Billie Jean'i bir de bu şekilde söylemişler. Dinliyoruz.

0: Evet, yok Billie Jean'i söyleyemem, edemem falan diyecek olursanız, gerçi bu gerçi çok güzel söylemiş ama görüyorsunuz değil mi? Çok farklı şekilde, farklı versiyonlarda Billie Jean'i de dinlemiş olduk. Bu arada bu Billie Jean'i siz de arabesk gibi söyleyebilirsiniz. Atış serbest arkadaşlar. Ama sadece sözleri doğru olması gerekiyor. Cep telefonunuzu alıyorsunuz, Billie Jean'in sözlerini yazıyorsunuz Google'a, hemen karşınıza çıkıyor ve okuyarak, ama şiir gibi olmasın. Tamam mı? Yemek tarifi okur gibi olmasın. Böyle nameler de yapın. Arayın beni şimdi. Özcan Deniz'in biletleri için 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Bakalım şanslı dinleyicimiz kim olacak? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan, ben Zehra.
0: Zehra, nereden arıyorsun bizi?
1: Stuttgart'tan.
0: Stuttgart'tan. Nasıl keyifler?
1: Vallahi senin için işten erken çıktım programa denk geleyim diye.
0: Evet.
1: Allah'tan geldim.
0: Allah'tan.
1: Allah'tan geldim ama sen bana Michael Jackson diyorsun, Billie Jean diyorsun. Çok evet. Kötü oldu.
0: Eyvah. Bilmiyor musun?
1: Ne yapacağım?
0: Yapacak bir şey
1: ya,
0: yok.
1: Tek şu an önümde sallayacağım artık bir şeyler.
0: Ama söyleyecek, ama nameli söyleyeceksin.
1: Tamam, ben sana uydururum name.
0: Öyle şey değil yani, böyle şiir okur gibi değil, tamam mı? Gazeteden. Köşe yazısı name okur gibi değil.
1: Yani kreatif olabiliriz değil mi?
0: Kreatif, du musst kreatif sein. Sonst.
1: Hadi bakalım.
0: Hips, keine Ticket.
1: Ay yapma ya, tamam okey.
0: Tamam, dövseydin.
1: Tamam, ne zaman başlayalım?
0: Valla benim bir dakika, saat şimdi 12.55. 3'ü çeyrek geç olur mu?
1: Olur, o da olur.
0: Valla sana her şey, sana her gün bayram gibi geldi bana.
1: Sen sallıyorum ben o zaman. Baştan...
0: Hadi bakayım, salla
1: tamam,
0: bakayım.
1: Tamam, başlıyorum.
0: Salla sana, salla sana ben deli.
1: Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am his one. Oh baby, but the kid is not my son. La la la la la la la la.
0: Kız o neydi aradaki? La la la la la la la la la la. Sen nerelisin? Söyle bakayım bana.
1: Samsun.
0: Samsun'dan. O, li li li li li. O ne? Nereden çıktı? Kocan nereli? Söyle bakayım bana.
1: O da Samsun.
0: O da Samsun. O nereden çıktı? O, o li li li li li li.
1: İşte öyle bir kreatif olalım.
0: Ama dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle hayatımda duyduğum en berbat, en rezil ve de en eğlenceli Billie Jean'di bu. Yani bundan kötüsü benim... olamaz. Bundan kötüsü olamadığı olamaz. İçin bu iki bilet senin.
1: Teşekkürler. Ay. Teşekkür ederim.
0: Çocuğun var mı?
1: Var.
0: Kaç tane?
1: 3 tane var.
0: 3 tane. Bak, sakın ola ki çocukların eline geçmesin bu şarkın.
1: Radyoda. Asla, zaten şu an beni dinleyip sesimi çeken varsa sakın bana yollamasın.
0: Sana bir şey söyleyeyim.
1: Genelde öyle yapıyorum.
0: O 3 çocuğunu seni annelikten reddeder, ben sana söyleyeyim.
1: Yok canım, o kadar da değil.
0: Bir de o gülmen var ya, o da bonusu. Dikkat et, bir kocan bir kocan kalacak elinde, ben sana söyleyeyim.
1: Olsun, o da benim başımın tacı.
0: Ha canım, sen de tatlı şeysin böyle ya. Canım benim.
1: Ya.
0: Çok güzel söyledin. Yalana bak.
1: Evet.
0: Bu biletler senin. Hangi? Stuttgart'a, yani bu cuma gideceksin değil mi?
1: İnşallah evet.
0: Tamam, bu cuma gün yani Özcan Deniz'in Stuttgart'taki konser için sana bu 2 bileti armağan ediyorum. Sakın ayrılma. Radyodan.
1: Tamam.
0: Ondan sonra yoksa bilet millet veremeyiz sana. Seni aramayayım Stuttgart'ta. Buradaki, ama ben seni o bu gülmeyi Stuttgart'ta duydum, bulurum ben seni zaten. Orada burada bulurum. So.
1: Bulurum, hiç das sorun
0: was und bugünkü arkadaşlar rengarenk programımızın sonuna geldik. Noktalıyoruz Serdar Ortaç'la. Noktalıyoruz derken hani böyle o falan yok mu? Daha sesli, daha sesli. Aha, böyle. Çok iyi. Aynen bu şekilde. Ama üzülmenize gerek yok. Veyahut da sevinmenize gerek yok. Çünkü yarın yine saat 13 ile... Pardon, 11 ile 13 arası yine sizlerle birlikte olacağım. Ve her zamanki olduğu gibi yine birbirinden güzel parçalar, değişik parçalar ve konser biletleri armağan edeceğim. Saat 15'ten itibaren kırmızı başlıklı kızımız gelecek. Pippi Langstrumpf gelecek. Chucky the Murder Puppy, Turuncu, Havuç. Başka ne vardı? Ha, bir de Kiremit diyorlardı. Esra'mız geliyor. Güzel kızımız gelecek sizlerle birlikte 19'a kadar beraber olacak. 19'dan itibaren de Okan Bayülgen. Yine birbirinden değerli stüdyo konuklarıyla güzel bir söyleşi yapacak. Ve
2: kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin.
0: Benden bahsediyorlar. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Neler oldu kaynalara tekten, yaşıyorken bilemedik anlamını. Seni sevmek sonsuz denklem, ama bitmiyor insan kavgaları. Niye kalmamış aşkın ar damarı, niye saflığı unuttu kalpler? Niye susmuyor gönlümün bukleleri, niye dönmüyor çekip gidenler? Kalem yazma...
1: Bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
3: Senin radyo.

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Métropole FM, Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından

0: için risk oluşturuyor. Yeni yöntemle bu riskin azaltılması hedefleniyor. Doktorlar bu teknik sayesinde kalp durması ve organ reddi gibi komplikasyonların daha az görülebileceğini belirtiyor. Grobe ise günlük hayatına yavaş yavaş dönebildiğini ve sürecin kendisi için zorlu geçtiğini ifade etti. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
1: Metropol FM, North Rhine-Westfalen özeli dinlediniz. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. In 12 Bundesländern laufen seit dem frühen Morgen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. 36 Personen wird die Bildung oder Mitgliedschaft in kriminellen Vereinigungen vorgeworfen. Der jüngste Beschuldigte soll 16 Jahre alt sein.
2: Diese Gruppen mit jungen mutmaßlichen Neonazis seien zwar organisatorisch noch nicht gefestigt, aber gewaltbereit, sagt der Potsdamer Forscher und Politologe Christoph Schulze. Die Durchsuchungen heute schwächten die Gruppen. Rechtsextreme Tendenzen in der Jugend ließen sich damit allein allerdings nicht aufhalten. Noch sei die Größe der jungen rechten Gruppen aber überschaubar. Bundesjustizministerin Hubig findet den Zulauf junger Leute zu militanten rechtsextremen Gruppen dennoch besorgniserregend. Die Razzien in 12 von 16 Bundesländern zeigten, so Hubig, dass Rechtsextremismus eine bundesweite Bedrohung sei. Ronny Torchau, Nachrichtenredaktion.
1: Rund 2,8 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34 haben in Deutschland keinen Berufsabschluss. Das geht aus dem jährlichen Berufsbildungsbericht hervor. Die sogenannte Ungelerntenquote in dieser Altersgruppe lag demnach 2024 bei knapp 19%, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Es handelt sich dabei um Erwerbsfähige, die weder eine Berufsausbildung noch einen Hochschulabschluss haben. Tausende Zollbeamte kontrollieren seit dem Morgen Paketzustellerfirmen im ganzen Bundesgebiet. Nach Angaben des Hauptzollamts Köln werden Verteilzentren verschiedener großer Dienstleister geprüft.
3: Kontrolliert werden vor allem Fahrer. Deshalb rückten die Zollfahnder bereits im Morgengrauen aus, um sie persönlich anzutreffen. Denn viele Zusteller, so der Verdacht, werden um ihren Mindestlohn gebracht, weil Pausen, Wartezeiten oder Leerfahrten nicht erfasst werden. Wenn bestimmte Stunden aber nicht bezahlt werden, haben die Fahrer von ihrem Mindestlohn in Höhe von 13,90 Euro pro Stunde auf dem Papier schlichtweg nichts, wenn der überhaupt gezahlt wird. Auch die Geschäfts- und Buchhaltungsunterlagen der Firmen sollen deshalb kontrolliert werden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Das von Hantavirusfällen betroffene Kreuzfahrtschiff darf einen Hafen auf den Kanarischen Inseln ansteuern. Das teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid mit. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation und der EU getroffen worden. Bislang sind 3 Passagiere gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und eine Frau aus Deutschland. Die WHO geht von insgesamt 7 Erkrankungsfällen aus.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi başlığı altında iki noktaya değineceğiz. Biri kurultay duruşması vardı. Ne oldu? Diğeri Genel Başkan Özel'in dün Bahçeli'nin CHP karıştırılmasın sözlerine yönelik bir açıklaması var. Kısaca ne söyledi?
5: Mesut, önce ilk başlıkla başlayalım. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz tarihine ertelendi, yani bir karar çıkmadı. Özgür Özel ise Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayla ilgili kıymetli, önemli bir açıklama dedi. Olması gereken bir açıklama dedi. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yargı yoluyla yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulunduğu o zemini savunuyor olur diye bir cevap verdi.
4: Diğer taraftan Bahçeli'ye bir cevapta Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı'ndan geldi. MHP Genel Başkanı'nın Abdullah Öcalan açıklamasına yönelik bir açıklamaydı. O ne söyledi?
5: Evet, bugün grup toplantısını işaret etmişti dün Müsavat Dervişoğlu. Bugün bu konunun muhataplarını eleştirdi. Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa öyle yapsın dedi. Ve bu masaya oturan aktörler altına imza attıkları hiçbir şeyi okumamış gibi görünmektedir diye bir eleştiride bulundu.
4: Şimdi de Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni bir gelişme var. Nedir?
5: Evet, bu soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor Mesut ve bu konuda bir açıklama yaptı. Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.
4: Ve futbol, Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye yaklaşırken başkan adayları netleşiyor. Uzatmadan sorayım, efsane geri mi dönüyor?
5: Evet, aslında buna biraz ben uzatarak cevap vereceğim. Önce Barış Göktürk adaylığını koymuştu. Ardından Hakan Safi adaylığını açıklamıştı. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını ifade etmişti. Ve bugün Aziz Yıldırım cephesinden bir yazılı açıklama geldi. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım aday olduğunu açıkladı ve aynı zamanda iki adaya da seslendi. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım dedi Aziz Yıldırım.

Grünmet enerji elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlar. Bu enerji sertifikalı ve nükleer enerji içermez. Yani hem doğaya zarar vermez hem de sürdürülebilir bir enerji sunar. Şirketin en dikkat çeken yönlerinden biri açık ve anlaşılır tarifeler sunması. Fiyatlar nettir, gizli masraflar içermez. Ayrıca aracıları ortadan kaldırdığı için maliyetler düşer ve müşterilere daha uygun fiyatlar sunulur. Bu sayede hem çevreyi korumak hem de bütçesini düşünmek isteyenler için iyi bir seçenek ortaya çıkar. Uygun fiyat ve temiz enerjiyi bir arada sunan Grünwald Energy elektrik sözleşmesi yapmak isteyenler için cazip bir alternatif.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da Zoll yani gümrük ekipleri, NRW'nin bazı bölgelerindeki paket servisleri ve taşımacılık şirketlerine yönelik geniş çaplı denetim başlattı. Kontroller sabah erken saatlerde Köln'ün Kuhweiler semtinde başladı. Çok sayıda görevli büyük bir Amerikan online satış şirketinin şubesinde teslimat şoförlerini ve işverenlerini denetledi. Aynı anda Bonn ve Bergisches Land bölgelerinde de finans kontrolü Schwarzarbeit yani gümrüğe bağlı kaçak çalışma denetim birimi görev yaptı. Denetimlerin nedeni ise kaçak çalışma, yanlış maaş ödemeleri ve sosyal yardım dolandırıcılığı şüphesi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bazı paket dağıtım çalışanlarının tam zamanlı çalıştıkları halde haksız şekilde sosyal yardım aldığı düşünülüyor. Ayrıca çalışanlara maaşların doğru ödenmediği ve bazı kişilerin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı da belirtiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloa Strasse 262.

0: Bir değil.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
3: Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher Gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
2: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün

0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRV Eyalet Meclisi'nde Düsseldorf'ta düzenlenen oturumda hukuk uzmanları ve çalışan temsilcileri planlanan Anti-Discriminierungsgesetze, yani ayrımcılıkla mücadele yasasına karşı uyarılarda bulundu. Yasaya karşı çıkan Bonn Üniversitesi'nden hukuk profesörü Gregor Tüzing ve Stuttgart'tan hukuk profesörü Martin Dilla, Almanya'daki birçok eyaletin böyle bir yasaya ihtiyaç duymadan yoluna devam edebildiğini söyledi. Dilla ise özellikle okullar, polis ve kamu kurumlarında karar süreçlerinin çok daha fazla bürokrasi ve belge yükü oluşturacağını ifade etti. En sert tepki polis sendikalarından geliyor. Gewerkschaft der Polizei tasarıyı güvensizlik yasası olarak tanımladı. Sendikanın 3 hafta içinde yasa karşıtı 27 binden fazla imza topladığı açıklandı. Polis sendikası Berlin'de benzer yasanın polis üzerinde ciddi idari yük oluşturduğunu savundu. Deutsche Polizeigewerkschaft ise NRW polislerinin Berlin'de görev yaptıklarında bu yasadan muaf tutulduğunu hatırlattı. Yeşillerden NRW Eşitlik Bakanı Verena Schäfer ise yasayı savundu. Schäfer, düzenlemenin açık ve çeşitliliğe sahip toplum için önemli olduğunu söyledi. Bakan, eleştirilerin yasa sürecinde ayrıntılı şekilde inceleneceğini de ifade etti. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özeli dinlediniz.
2: Anneler Günü coşkusu Marka İstanbul Yuveliye'de başlıyor. 8 ve 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel %25 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 9 Mayıs Cumartesi günü tam 20 annemize toplam 2000 euro değerinde hediye çekini çiçeklerle takdim ediyor. Marka İstanbul Yuveliye, Koypstraße 52-54, Köln.
3: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. In 12 Bundesländern laufen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Ausgenommen sind Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Bremen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wirft 36 Personen, die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen Jung und Stark und Deutsche Jugend voran vor.
2: Die 36 Beschuldigten sollen führende Mitglieder der jungen rechten Gruppen sein. Der jüngste 16 Jahre alt. Gegen einige von ihnen wird auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die mutmaßlich rechtsextremen Gruppen haben sich seit Mitte 2024 gebildet. Sie vernetzen sich über soziale Medien und treffen sich regelmäßig. Dabei rufen sie auch angeblich zu Gewalttaten gegen politische Gegner auf. Insbesondere fallen die Gruppen durch Störaktionen und Angriffe auf Mitglieder der linken Szene auf und auf Vielfalts-Events wie den Christopher Street Day. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Rund 2,8 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34 haben in Deutschland keinen Berufsabschluss. Das geht aus dem jährlichen Berufsbildungsbericht hervor. Die sogenannte Ungelerntenquote in dieser Altersgruppe lag demnach 2024 bei knapp 19%, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Es handelt sich dabei um Erwerbsfähige, die weder eine Berufsausbildung noch einen Hochschulabschluss haben. Tausende Zollbeamte kontrollieren seit dem Morgen Paketzustellerfirmen im ganzen Bundesgebiet. Nach Angaben des Hauptzollamts Köln werden Verteilzentren verschiedener großer Dienstleister geprüft.
3: Kontrolliert werden vor allem Fahrer. Deshalb rückten die Zollfahnder bereits im Morgengrauen aus, um sie persönlich anzutreffen. Denn viele Zusteller, so der Verdacht, werden um ihren Mindestlohn gebracht, weil Pausen, Wartezeiten oder Leerfahrten nicht erfasst werden. Wenn bestimmte Stunden aber nicht bezahlt werden, haben die Fahrer von ihrem Mindestlohn in Höhe von 13,90 Euro pro Stunde auf dem Papier schlichtweg nichts, wenn der überhaupt gezahlt wird. Auch die Geschäfts- und Buchhaltungsunterlagen der Firmen sollen deshalb kontrolliert werden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Das von Hunter-Virus-Fällen betroffene Kreuzfahrtschiff darf einen Hafen auf den Kanarischen Inseln ansteuern. Das teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid mit. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation und der EU getroffen worden. Bislang sind 3 Passagiere gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und eine Frau aus Deutschland. Die WHO geht von insgesamt 7 Erkrankungsfällen aus.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi başlığı altında iki noktaya değineceğiz. Biri kurultay duruşması vardı. Ne oldu? Diğeri Genel Başkan Özel'in dün Bahçeli'nin CHP karıştırılmasın sözlerine yönelik bir açıklaması var. Kısaca ne söyledi?
5: Mesut, önce ilk başlıkla başlayalım. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz tarihine ertelendi, yani bir karar çıkmadı. Özgür Özel ise Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayla ilgili kıymetli, önemli bir açıklama dedi. Olması gereken bir açıklama dedi. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yargı yoluyla yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulunduğu o zemini savunuyor olur diye bir cevap verdi.
4: Diğer taraftan Bahçeli'ye bir cevapta Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı'ndan geldi. MHP Genel Başkanı'nın Abdullah Öcalan açıklamasına yönelik bir açıklamaydı. O ne söyledi?
5: Evet, bugün grup toplantısını işaret etmişti dün Müsavat Dervişoğlu. Bugün bu konunun muhataplarını eleştirdi. Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa öyle yapsın dedi. Ve bu masaya oturan aktörler altına imza attıkları hiçbir şeyi okumamış gibi görünmektedir diye bir eleştiride bulundu.
4: Şimdi de Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni bir gelişme var. Nedir?
5: Evet, bu soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor Mesut ve bu konuda bir açıklama yaptı. Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.
4: Ve futbol, Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye yaklaşırken başkan adayları netleşiyor. Uzatmadan sorayım, efsane geri mi dönüyor?
5: Evet, aslında buna biraz ben uzatarak cevap vereceğim. Önce Barış Göktürk adaylığını koymuştu. Ardından Hakan Safi adaylığını açıklamıştı. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını ifade etmişti. Ve bugün Aziz Yıldırım cephesinden bir yazılı açıklama geldi. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım aday olduğunu açıkladı ve aynı zamanda iki adaya da seslendi. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım dedi Aziz Yıldırım.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Şevval'le başlıyoruz. Neredeydin de diyor. En yeni şarkılardan biri sizler için geliyor.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
5: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
6: Anneler Günü coşkusu Marka İstanbul Yuveliye'de başlıyor. 8 ve 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel %25 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 9 Mayıs Cumartesi günü tam 20 annemize toplam 2000 euro değerinde hediye çekini çiçeklerle takdim ediyor. Marka İstanbul Yuveliye, Koyp Strasse 52-54, Köln.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Almanya'da çöp atmak çok zor. Çöp atmayı öğrenmek yıllarınızı alabiliyor. Şimdi benim yeni öğrendiğim bir detay var, ondan bahsetmek istiyorum. Çok da ciddi bir olay aslında çöpü atmak. Mesela biz temizlik yapıyoruz ya, bu temizlik ürünlerimiz, spreyler, deterjanlar, lavabo açıcılar. İşleri bitince işte bakıyoruz, o sprey kutusunun içi boşalmış artık. Ne yapıyoruz? Hemen çöpe atıyoruz değil mi? Tamam, plastik çöpünü atıyoruz. Ama yanlış yapıyormuşuz. O kadar da basit değilmiş yani. İçinde güçlü kimyasallar olan bir şişe sonuçta, yani onun kalıntıları var. Tamamen sıfırlanmadı içindekiler. Ve biz çöpe attığımızda o çöpte kalmıyor. Toprağa karışıyor, suya karışıyor. Yani bir şekilde geri dönüyor. Özellikle çamaşır suyu, fırın temizleyiciler, lavabo açıcılar, bunlar normal çöp değil, çok güçlü kimyasallar olduğu için üzerinde zaten yazıyor: zararlı, tahriş edici. Ama biz ne yapıyoruz? Okumadan atıyoruz genelde. Evet, kendimize zararı olduğunu biliyoruz ama çöpe atarken dikkat etmemiz gerektiğini atlıyoruz. En basit kural ne? Peki ne yapacağız biz? Nasıl çöpe atacağız? Şişe boşsa durulamamız gerekiyor onu. Bir suyla durulayacağız. Ondan sonra geri dönüşüm haline gelecek bu paketler. Ama içinde hala kimyasal varsa onlar daha zararlı hale geliyor. En azından biz duruladığımızda, evet, yine boşuna su harcamış oluyoruz baktığınızda. Ama böyle söylüyorlar. Bu daha iyiymiş yani, güvenin bize diyorlar. O zaman öyle yapacağız. Bir işte temizlik yaptık. Ürünümüz boşalmak üzereyse o şişe, durulamamız gerekiyor. Ondan sonra plastik çöpünü atmamız gerekiyor. Evimizi temizlerken doğayı kirletmemek için bunu yapmamızda fayda var.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar, burçlara inanıyor musunuz? Şimdi bu soruyu sormak bile bazı insanları kızdırıyor. Bu bir inanç meselesi değil diye. Ama ilgilenmek diyelim. Burçlarla ilgileniyor musunuz diye soralım. Şimdi kimi zaman hiç ilgilenmediğimizi, burçlardan hiç anlamadığımızı düşündüğümüzde bile dikkatimizi çekebiliyor. İşte mesela şöyle bir şey atılmış ortaya. Hayatınızda eğer bir koç burcu varsa bazen ben mi yanlış bir şey yaptım diye düşünebilirsiniz demişler bakın. Koç burcu olan kim varsa ben değilim. Koç burcu dediğiniz insan durmaz, beklemez, sabretmez. Hep ileri, hep hızlı olurmuş. Şimdi düşünün, karşısında biri var, ağır hareket ediyor ya da kararsız. Ya da yarın hallederiz ya modunda diyelim. İşte orada koç burcu birinin sabrı tükeniyormuş. Herkesin, yani her üşengeç insanın yanına bir koç burcu lazım diyebiliriz o zaman. Bir de özgürlük meselesi var tabii. Neredesin, ne yapıyorsun diye sorarsanız koç burcu insanlar hiç dayanamıyormuş. Ve koç burcu hiç yönetilmeyi sevmiyormuş. Yönetmeyi de çok seviyormuş. Yani baktığınızda sizin hayatınızı da yönetebilir ya da size iyi tavsiyeler de verebilir. Böyleymiş. Diyorlar ki astroloji söylüyor buna. Koç burcu herkesin hayatında olması gereken bir burç. Sizi düzene sokar diyorlar. Size dürüst olur, size açık sözlü olur diyorlar. O zaman bundan sonra hani sadece partnerlik ilişkilerinde değil, arkadaşlık ilişkilerinde de artık bu burç sorma devri başlayacak gibi hissediyorum. Ben acil koç burcu insanlar istiyorum o zaman hayatıma. Etrafında koç burcu olan var mı? Yani bir koç burcuyla yaşamak nasıl bir şey? Bunu bana söyleyin. Astroloji doğru mu söylüyor? Bunu da kanıtlamış oluruz.

astroloji demiş ki herkesin yanına bir koç burcu lazım. Çok iyi arkadaş olur demiş. Bana sizden o kadar mesaj geldi ki yo öyle bir şey yok. Bir dinleyicimiz koç burcuyla yaşanmaz demiş Ayşegül. Böylece kolaylaşır. İki kızım var. Biri oğlak, diğeri koç. İkisi tepişip boynuz tokuştururken arada tekmeyi yiyip devrilen ben kova oluyorum demiş.

ne çok burçlarla ilgilenen varmış. Ama diyorum burçlar öyle bir şey ki ilgilenmeyen insanı bile içine çekmeyi biliyor valla. Bir dinleyicimiz demiş ki bir hanımefendi bana burcumu sorunca öküz burcuyum derim demiş. Neden öyle dersiniz acaba beyefendi? Neden kendinize öküz dediniz şu anda? Bir dinleyicimiz Bulut yazmış diyor ki ben ilk çocuğumun Koç burcu olmasını istiyordum. Ona göre ayarlamak istedim. Harbiden de tuttu diyor. Bir şey söyleyeceğim, böyle bir şey var mı? İnsanlar çocuklarını hangi burç olacağına göre ayarlayıp mı yapıyorlar? Nasıl yapıyorsunuz? Hayır, eşinizi nasıl ikna ediyorsunuz buna? Diyor ki şimdi Koç gibi Koç burçlu oğlum var. Her eve bir Koç şart bence demiş. Şimdi çok merak ettim Koç burcunun öne çıkan özelliklerini. Bir dinleyicimiz Wedding'den yazıyor, Berlin'den. Diyor ki ya ne yapacaksın Koç burcunu, geç oraları boş ver. Balıktan şaşma derim demiş. Bu bir anda burçların savaşına girdi konu bir anda. Ben kendimi engel olamıyorum şu an. Diyor ki Duygu yazmış. Duygu diyor ki görümcem Koç burcu ama hiç de öyle dediğiniz gibi iyi özellikler yok. Aksine bir yay burcu olarak ben ortamı yönetiyorum demiş. Vay vay vay vay. Ya arkadaşlar madem öyle burçlarla alakalı konuştuğumuz bir özel bir program yapsak mı acaba? Mesela cuma günleri bir saat belirleyelim hep birlikte. Cuma günleri o saatte burçları konuşalım. Bir saat boyunca burç konuşacağız. Bütün foyamız ortaya çıkacak. Var mısınız böyle bir şey? Yapalım mı acaba?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
2: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlık için.
3: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
4: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
5: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Köln Porsche'da.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da Datenschutz çok önemli değil mi? Herkesin ağzında bir o olay. Datenschutz. Sırf bu sebepten doğru düzgün iş bile yapamaz hale gelebiliyoruz bazen. Mobese kameraları yok mesela. Mobese kamerası dediğimiz şeyler. Türkiye'den çok alışkınız ama burada yok mesela. O yüzden her şey çok gizli burada. Devletin seni böyle her sokakta izlediği bir sistem hayal bile edilemez burada yani. Elimiz ayağımız titrer öyle. Mesela bir arkadaşımın fotoğrafını çekmiştim. Arkadan biri geldi rica etti bunu silebilir misin? Ben de görünüyorum o fotoğrafta diye. Fotoğrafı sildim yani. Hiç de yadırgamadım. O kadar alışmışız Datenschutz olayına. Burada çok normal. Üniversitede mesela notlar açıklanırken de isimler yok. Sadece numaralar var. Çünkü o notu herkesin bilmemesini istiyorlar. Özel hayatın ifşası olur diye yapmıyorlar. Mesela şuna çok şaşırmıştım. Kan bağışına gidiyorsun diyelim. Kan bağışlayacaksın. Formda şöyle bir seçenek var. Bu kan kullanılmadan imha edilsin. Kullanılmasın, imha edilsin direkt. Çünkü belki arkadaş grubuyla gittin mesela, sallıyorum. Ama kimseye söylemek istemediğin bir hastalığın var. Kimse bilmeden o kurumu uyarabiliyorsun. Ve sen istemeden hiçbir bilgi, hiçbir görüntü, hiçbir detay paylaşılamıyor yani burada. Peki niye bu kadar takıntılı diye sorduğumuzda da tabii bu ülke zamanında Nazi Almanyası dönemini yaşadı. Devlet insanların kimliğini, dinini, adresini topladı ve bunu kötüye kullandı aslında. Sonra da işte gizli polis teşkilatı dönemi başladı. İnsanlar sürekli birbirlerini ihbar ediyordu, hatırlarsınız. Komşulardan dahi şüphelenmeye başladı insanlar. O yüzden de bugün Almanya'da kural bu kadar net. Datenschutz çok önemli. Bazen bu Datenschutz'un çok abartıldığını hiç düşünüyor musunuz?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Bundeskanzler Friedrich Merz bewertet den Tankrabatt zur Entlastung der Autofahrer verhalten. Im ZDF sagte er, die Maßnahme funktioniere so leidlich, da die Preisnachlässe an den Tankstellen unterschiedlich ausfielen und der Markt insgesamt sehr beweglich sei. Mit Blick auf die Lage an den Energiemärkten und mögliche Folgen des Iran-Konflikts erklärte Merz außerdem, die Bundesregierung beobachte die Entwicklungen genau und sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Russland hat nach ukrainischer Darstellung die einseitig von Kiew angeordnete Feuerpause ignoriert. Aktuell stelle man fest, dass die russische Seite die Waffenruhe gebrochen hat, schrieb der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in sozialen Netzwerken.
2: Am Abend soll auf Grundlage von Berichten der Armee und des Militärgeheimdienstes über das weitere Vorgehen entschieden werden, kündigte Zelensky an. Seit der Nacht läuft eine Waffenruhe, die Kiew einseitig auf unbestimmte Zeit ausgerufen hat. Die Ukraine werde spiegelbildlich reagieren, wenn die russische Seite sich nicht daran halten solle, hatte Zelensky gesagt. Moskau hatte zuvor eine Waffenruhe für Freitag und Samstag angeordnet, wenn in Russland an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Katharina Schröder, Moskau.
1: In 12 Bundesländern laufen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Ausgenommen sind Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Bremen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wirft 36 Personen, die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen Jung und Stark und Deutsche Jugend voran vor.
3: Die 36 Beschuldigten sollen führende Mitglieder der jungen rechten Gruppen sein. Der jüngste 16 Jahre alt. Gegen einige von ihnen wird auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die mutmaßlich rechtsextremen Gruppen haben sich seit Mitte 2024 gebildet. Sie vernetzen sich über soziale Medien und treffen sich regelmäßig. Dabei rufen sie auch angeblich zu Gewalttaten gegen politische Gegner auf. Insbesondere fallen die Gruppen durch Störaktionen und Angriffe auf Mitglieder der linken Szene auf und auf Vielfalts-Events wie den Christopher Street Day. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hat das Übernahmeangebot der italienischen UniCredit für die Commerzbank scharf kritisiert. Vizeregierungssprecher Sebastian Hille nannte das Vorgehen völlig unangebracht und unfair. Man unterstütze die Eigenständigkeit der Commerzbank, die für Mittelstandsfinanzierung, Beschäftigung und den Finanzstandort Frankfurt wichtig sei.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi başlığı altında iki noktaya değineceğiz. Biri kurultay duruşması vardı. Ne oldu? Diğeri Genel Başkan Özel'in dün Bahçeli'nin CHP karıştırılmasın sözlerine yönelik bir açıklaması var. Kısaca ne söyledi?
5: Mesut, önce ilk başlıkla başlayalım. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz tarihine ertelendi, yani bir karar çıkmadı. Özgür Özel ise Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayla ilgili kıymetli, önemli bir açıklama dedi. Olması gereken bir açıklama dedi. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yargı yoluyla yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulunduğu o zemini savunuyor olur diye bir cevap verdi.
4: Diğer taraftan Bahçeli'ye bir cevapta Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı'ndan geldi. MHP Genel Başkanı'nın Abdullah Öcalan açıklamasına yönelik bir açıklamaydı. O ne söyledi?
5: Evet, bugün grup toplantısını işaret etmişti Müsavat Dervişoğlu. Bugün bu konunun muhataplarını eleştirdi. Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa öyle yapsın dedi. Ve bu masaya oturan aktörler altına imza attıkları hiçbir şeyi okumamış gibi görünmektedir diye bir eleştiride bulundu.
4: Şimdi de Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni bir gelişme var. Nedir?
5: Evet, bu soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor Mesut ve bu konuda bir açıklama yaptı. Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.
4: Ve futbol, Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye yaklaşırken başkan adayları netleşiyor. Uzatmadan sorayım, efsane geri mi dönüyor?
5: Evet, aslında buna biraz ben uzatarak cevap vereceğim. Önce Barış Göktürk adaylığını koymuştu. Ardından Hakan Safi adaylığını açıklamıştı. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını ifade etmişti. Ve bugün Aziz Yıldırım cephesinden bir yazılı açıklama geldi. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım aday olduğunu açıkladı ve aynı zamanda iki adaya da seslendi. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım dedi Aziz Yıldırım.

Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Haydos, keyfimize devam ediyoruz. En güzel şarkıları, en çok dinlenen şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, son zamanlarda müzik piyasasında hangi şarkının milyonlar dinleneceğine sosyal medya karar veriyor resmen. Eğer şarkı sosyal medyada çok kullanılan bir şarkıysa epey başarılı bir şarkı olmayı başarıyor. Bu şarkı, şimdi çalacağım şarkı da öyle bir şarkı. Bu şarkının bu kadar başarılı olma sebebi resmen TikTok'ta, Instagram'da bu şarkının sesinin çok çok kullanılması. İnsanlar belirli bir şarkı seçiyor, onun üzerine videolar çekiyor. Bunlar akım oluşturuyor. Yani bir akım oluşmuş oluyor. Sonra onlar da viral oluyor. E ne oluyor? Hop, şarkı patlıyor. İşte bu şarkı da o şarkılardan biri. Bakalım size tanıdık gelecek mi? Instagram'da, TikTok'ta o arkadan sürekli duyduğunuz o şarkı işte şimdi radyolarınızda. Serkan Nişancı, Eller Üzer diyor. Bu şarkıyı beğeniyor musunuz? Bana yazın.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 eurodan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Anneler Günü coşkusu Marka İstanbul Yuveliye'de başlıyor. 8 ve 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel %25 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 9 Mayıs Cumartesi günü tam 20 annemize toplam 2000 euro değerinde hediye çekini çiçeklerle takdim ediyor. Marka İstanbul Yuveliye, Kolpstraße 52-54, Köln.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
7: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
8: Özyörem.

Herkese merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Karpuz sezonu başladı. Ben daha yeni yeni Türk marketlerinde erik görmeye başladım. Erikten sonra tabii karpuz, şöyle olacaksın, vura vura deneyeceksin hangisi daha iyi. Sonra bir türlü doğrusunu bulamayacaksın. Her seferinde ev ahalisinden azar işiteceksin. Bu mu buldun karpuz, bula bula bunu mu buldun diye. Sen de hiç anlamıyorsun be karpuzdan diye böyle linçleneceğiz. O zamanlar geldi çattı. Şimdi ben son zamanlarda çok karpuz araştırıyorum. Nasıl iyisini bulacağız, nasıl seçeceğiz diye çok araştırdım. Araştırırken derinliklere indim ve bir şeyle karşılaştım. Dünyanın en pahalı karpuzu. Böyle bir şey varmış ya. Tamam, karpuz her geçen gün daha da pahalı hale geliyor gibi hissediyoruz ama inanılmaz pahalı bir karpuz var. Nerede? Japonya'da. Yani bir araba alabilirsiniz o fiyata. İkinci el bir araba alınabilir o fiyata. Bu karpuzun adı Densuke. Densuke isimli bir karpuz. Dışı simsiyah, parlak. Meyve değil, adeta böyle bir vitrin ürünü gibi çok da şık duruyor görseniz. Ama asıl fiyatında, yani normalde bu açık arttırmada 6000 dolara kadar çıkmış, biliyor musunuz? Normalde 200 dolara alınabiliyormuş ama o kadar az üretiliyor ki açık arttırmayla karpuz satıyorlar. Onu da 6000 dolara satabiliyorlar. Peki neden bu kadar pahalı? Çünkü yılda sadece 10.000 tane üretiliyormuş. Her biri tek tek seçiliyor, cilalanıyormuş, kutulanıyormuş. Meyve değil, bir lüks ürün aslında. Tabii Japonya'da bu sadece yemek için almıyor insanlar bunu. Bir prestij meselesi. Hava atacaklar ya. Fotoğrafını çekip story'e atacaklar ya. Tabii verecekler o parayı. Aman canım, biz öyle karpuz sevmeyiz. Biz pikniğe götüreceğimiz, derede soğutacağımız karpuzu verin bize yeter.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Kuzey Renvestfalya'da 2025 yılında polis kayıtlarına geçen suç sayısı %3 azaldı. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul buna rağmen bazı ağır suç türlerinde artış yaşandığını açıkladı.

0: Polisin verilerine göre cinayet ve adam öldürme suçları %6'nın üzerinde artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Cinsel suçlarda da yine artış var, %5'in üzerinde. Özellikle tecavüz ve çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında yükseliş görülüyor. Yetkililer artışta daha fazla ihbar yapılması ve polis soruşturmalarının yoğunlaşmasının etkili olduğunu belirtiyor. Düsseldorf'ta Rheinufer Tünel'de süren bakım çalışmaları kapsamında tünelin asfaltı da yenileniyor. Mart ayı sonundan bu yana kapalı olan kuzey-güney bağlantısında gece saatlerinde yeni asfalt dökümü yapılıyor. Yetkililer 1990'lı yıllardan kalan eski yol kaplamasının artık yeterli tutuş sağlamadığını belirtti. Çalışmaların 4 haftalık kapanış süresinin sonunda tamamlanması ve tünelin gelecek hafta yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Almanya genelinde aşırı sağcı gençlik örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 12 eyalette yapıldı. Federal savcılık Deutsche Jugend Voran ve Jung und Stark gruplarına mensup olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında suç örgütü kurma suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin büyük bölümünün gençler ve genç yetişkinlerden oluştuğu belirtilirken bazı isimlerin daha önce şiddet olaylarıyla gündeme geldiği ifade edildi. Almanya genelinde yaklaşık 3000 gümrük görevlisi sabah saatlerinden itibaren paket dağıtım şirketlerine yönelik denetim başlattı. Köln merkezli Gümrük Genel Müdürlüğü, kontrollerin kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdam şüpheleri kapsamında yapıldığını açıkladı. Denizin ortasında virüsle baş başa kaldılar. Atlantik Okyanusu'nda seyreden Honduras adlı kruvaziyer gemisinde şüpheli hantavirüs salgını nedeniyle alarm verildi. Aralarında bir Alman'ın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, hastaların helikopterle tahliyesinin planlandığı belirtiliyor. Değerli dinleyenler, bunlar ve daha fazlasını www.metropolfm.de'den takip edebilirsiniz.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Ben Esra. Size toplu taşıma biletlerinde çok büyük bir ucuzluktan bahsedeceğim. Toplu taşıma biletlerinde 6.99'luk bir bilet varmış. 6,99 euroluk bir bilet. Ne olabilir ki acaba? Arkadaşlar, ITE biletleri. Almanya'da bunu duyunca insan bir şaşırıp duruyor ya, Allah Allah, doğru mu gördüm acaba diye. Deutsche Bahn yeni bir kampanya başlatmış. Hafta sonu bilet alıyorsunuz. Sonraki hafta ITE ile şehirler arası yolculuk 6,99 euro'dan başlıyor. Nasıl, reklam gibi söyleyebildim mi? Şimdi düşünün, normalde bu ITE fiyatlarına bakınca insan bazen ay uçağa mı binsem daha iyi olur diyordu. Yani ben biliyorum 300 euroyu aşan biletler var bu trenlerde. Şimdi bu kampanya 6,99'luk biletler veriyor. İnanılmaz dikkat çekici tabii ki. Şimdi küçücük bir detay var. Kontenjan sınırlı. Yani erken davranan bu biletleri kapıyor. Tabii ki her gülün bir dikeni vardır. Özellikle yoğun saatler dışında seyahat ederseniz şansınız çok daha yüksek oluyormuş. 6,99'a bütün Almanya'yı gezebilirsiniz. Bir de klasik Deutsche Bahn gerçeği var. Yani bileti ucuza almak güzel de acaba tren gelecek mi trenimiz?

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
2: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
3: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Kern Porsche'da.
4: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
5: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildungsstation.
6: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Türkiye'mizin en başarılı sanatçılarından biri, özellikle beste ve söz yazımı konusunda tam bir fabrika kendisi. Yani bu ünlü şarkıcılardan ve viral olmuş ünlü şarkılardan birçoğu Ersay Üner'e ait. Sonra bir süre sonra müzik kariyerinde kendisi de şarkı söylemeye başlıyor ve iyi ki de söylüyor. Şimdi yine müthiş bir şarkısı olacak gibi değil sizlerle.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Afra son zamanların en öne çıkan isimlerinden biri, çok yetenekli bir sanatçımız maziden dedi. Arkadaşlar hani park yerlerinde böyle otomatlar olur ya park shine almak için, onlara her bir kuruşumuza üzülüyoruz vermek için. Yani yaşadığımız şehirde durmak için para ödüyoruz ya. Durmaya para ödüyoruz valla. Birileri de o makinelerdeki paraları çalıyormuş ya. Almanya'da Kempten şehrinde, Kempten kentinde bir çift bu park makinelerinden yıllarca madeni para çalıyormuş. Bozuk para çalıyormuş. Ama öyle birkaç bozukluk değil, ne kadar biliyor musunuz? Toplam zarar yaklaşık 2 milyon euro. Nasıl ya, bozuk paralarla nasıl bu kadar parayı topladınız siz ya? Film gibi bir şey. Belediyede çalışan adamın makinelerin anahtarlarına bir erişimi var, tamam mı? Herkes günlük hayatına devam ederken o gitmiş yıllarca sessiz sessiz bu paraları toplamış. Bir de düşünün, madeni para, insan bu kadar bozuk parayı ne yaptılar diye düşünüyor. Yani hiç kimse mi şüphelenmedi bu zamana kadar? Gitmiş bankaya yatırmış parayı. Market çekine çevirmiş. Sistemli de bir iş olmuş yani. İnanılmaz olay... Nasıl ortaya çıkmış bir de biliyor musunuz? Banka sonunda nihayet demiş ki bir dakika ya. Bu kadar madeni para normal değil. Ne yapıyorsun sen bu kadar? Ya biraz geç olmadı mı sizce de? Sevgili bankalar, bizi zırt pırt arayacağınıza gidin bu suçluları arayın bulun ya. 2 milyon euroyu biriktirmişler. Resmen kumbarada biriktirmişler. Hem de çalmışlar. Ne biriktirmesi, çalmışlar. Sen onları yıllar sonra fark ediyorsun. Biz ama bir işimiz düşse sana ulaşamıyoruz bankalar.

0: Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Yeni nesil sanatçılarla eski efsanelerimiz bir araya gelip işbirliği yapıyorlar. Bugünün modası bu arkadaşlar. Demet Akalın'la Label C5 bir araya geldiler ve Beni Unutma şarkısını söylüyorlar.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları şimdi sizlerle.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum, yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak, değişti bile gökyüzü.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Yapay zeka olmadan yaşayamayacak duruma gelmişiz. Bilim insanları böyle söylüyor. Telefonu açıyoruz değil mi? Aklımıza bir şey takıldı diyelim. Merak ettik, bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen telefonu açıyoruz. Yapay zeka açıyoruz. İki soru soruyoruz ve beynimiz çalışmamış oluyor. Ne diyor? Diyor ki oh güzel, bugün de düşünmüyorum, kebap diyor. Bunu çok yaşıyoruz ya, ben kendim bizzat yaşıyorum, beynimle kavga ediyorum, bu ne tembellik diye. Şimdi uzmanlar yapay zeka konusunda bu uyarıyı sert bir şekilde yapmışlar. Demişler ki ya sorun yapay zeka değil, onu suçlamayı bırakın. Onu nasıl kullandığımızla alakalı bir sorun yaşıyoruz demişler. Çünkü artık birçok kişi araştırmak, düşünmek yerine direkt hazır cevap istiyor. Mesela öğrenciler de bunu yapıyor. Ödev var mesela, ödevler veriliyor. Hop hemen yapay zeka. Fikir mi lazım? Kimse düşünmüyor. Hop yapay zeka. Düşünmeye bile üşenir hale gelirsek işte orada problem başlıyor. Robotlar bizi orada yenmeye başlar arkadaşlar. Bir nörolog çok güzel anlatmış bunu hatta. Sürekli hesap makinesi kullanan biri zihinden işlem yapmayı becerebilir mi sizce demiş. Unutur. İşlem yapmayı unuturuz. 2 artı 2'nin nasıl hesaplandığını unuturuz demiş kendisi. Aynısı burada da olabilir diyorlar. Şimdi tabii işin diğer tarafı var. Doğru kullanılırsa gerçekten çok faydalı. Dil öğrenmek, fikir üretmek, zaman kazanmak. Tabii ki bunlar büyük avantaj. Ama öyle o yapay zeka bizim patronumuz olsun istemiyoruz. Biz onun patronu olup fikirlerimizle onu yönlendirmeye devam edelim. O bizi yönlendirmesin. Bugün tamamen yapay zeka ortadan kalksa hayatınız çok etkilenir mi? Bir onu düşünelim.

Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Kuzey Renvestfalya'da 2025 yılında polis kayıtlarına geçen suç sayısı %3 azaldı. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul buna rağmen bazı ağır suç türlerinde artış yaşandığını açıkladı. Polisin verilerine göre cinayet ve adam öldürme suçları %6'nın üzerinde artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Cinsel suçlarda da yine artış var %5'in üzerinde. Özellikle tecavüz ve çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında yükseliş görülüyor. Yetkililer artışta daha fazla ihbar yapılması ve polis soruşturmalarının yoğunlaşmasının etkili olduğunu belirtiyor. Düsseldorf'ta Rheinufer Tünel'de süren bakım çalışmaları kapsamında tünelin asfaltı da yenileniyor. Mart ayı sonundan bu yana kapalı olan kuzey-güney bağlantısında gece saatlerinde yeni asfalt dökümü yapılıyor. Yetkililer 1990'lı yıllardan kalan eski yol kaplamasının artık yeterli tutuş sağlamadığını belirtti. Çalışmaların 4 haftalık kapanış süresinin sonunda tamamlanması ve tünelin gelecek hafta yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Almanya genelinde aşırı sağcı gençlik örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 12 eyalette yapıldı. Federal savcılık Deutsche Jugendverein ve Jung und Stark gruplarına mensup olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında suç örgütü kurma suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin büyük bölümünün gençler ve genç yetişkinlerden oluştuğu belirtilirken bazı isimlerin daha önce şiddet olaylarıyla gündeme geldiği ifade edildi. Almanya genelinde yaklaşık 3000 gümrük görevlisi sabah saatlerinden itibaren paket dağıtım şirketlerine yönelik denetim başlattı. Köln merkezli Gümrük Genel Müdürlüğü, kontrollerin kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdam şüpheleri kapsamında yapıldığını açıkladı. Denizin ortasında virüsle baş başa kaldılar. Atlantik Okyanusu'nda seyreden Honduras adlı kruvaziyer gemisinde şüpheli hanta virüs salgını nedeniyle alarm verildi. Aralarında bir Alman'ın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, hastaların helikopterle tahliyesinin planlandığı belirtiliyor. Değerli dinleyenler, bunlar ve daha fazlasını www.metropolfm.de'den takip edebilirsiniz.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Sefo yepyeni şarkılarından biri. Yine Seni Severdim şarkısını söyledi. Ve devam ediyoruz. Yapay zeka ile alakalı uzmanlar diyor ki beyninizi tembelleştirmeyin. Her şeyi de ona yaptırmayın yahu demiş uzmanlar, resmen bir fırça çekmişler bize. Beynimiz tembelleşiyormuş arkadaşlar. Düşünmeye bile üşenir hale geliyoruz. Ay neydi ya o şeyin adı neydi ya? Dur dilimin ucunda diye bir şey kalmadı. Dilimizin ucuna gelmesini beklemeden yapay zekaya soruyoruz her şeyi. Nerede dilimizin ucu, unuttuk valla. Yapay zekayı yönlendiren biz olmalıyız. Yapay zekadan bizi yönlendirmesini beklememeliyiz diyor uzmanlar. Bir dinleyicimiz Savaş Bilgin yazmış. Diyor ki ben yapay zekaya öğretiyorum. Yapay zekaya ben öğretiyorum demiş. Ne öğretiyor acaba, nasıl kullanıyorsun merak ettim ben. Yani öğretip de ne yapıyorsun? Yeterince şey biliyor zaten, çok bilmiş, konuşuyor. Her konuda bir fikri var valla. Daha ne öğretiyoruz yani? Mesela bu konuda bazıları da şöyle düşünüyor arkadaşlar. Ya çok da korkmayın yapay zekayı kullanmaktan. Yani bizi işlerimizden kurtarıyorsa, bizim işimizi elimizden alıyorsa bu iyi bir şey. Teknoloji zaten hep böyle bir şeydi. Yani teknolojiyle birlikte ya da yeniliklerle birlikte işimiz kolaylaşmaya başladı. Mesela tekerleğin icadı. Bizi daha tembel biri mi yaptı tekerleğin bulunması? Hayır, sadece işimizi kolaylaştırdı. İşte insanlar kaç gün yürüyerek gidiyordu bazen bazı yerlere, ya da sadece hayvanların üstüne biniyorlardı, ata biniyorlardı, gidiyorlardı. Şimdi tekerlek icat edildikten sonra daha hızlı bir yerlere gitmeye başladılar, daha konforlu olmaya başladı. Bu onları daha tembel mi yapar? Hayır, daha pratik yapar aslında. İşte biz de yapay zekayı keşke o şekilde kullansak, en zararlı şekilde kullansak. Bu konuda bir tartışma var. Sizce yapay zeka bizi tembelleştiriyor mu? Yoksa sadece işimizi kolaylaştırıyor mu?

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
2: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
3: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
4: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
5: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Köln Porsche'da.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ediyor ve konumuz yapay zeka. Şimdi uzmanlar demiş ki yapay zekayı biz o kadar çok kullanıyoruz ki beynimiz her an tembelleşebilir. O yüzden çok da dikkatli ve verimli kullanmak gerekiyor. Kendimizi tembelleştirmeyelim demiş uzmanlar. Burada söz hakkı yapay zekaya düştü diye düşünüyorum. O yüzden ben yapay zekayı, her gün sıklıkla kullandığımız yapay zeka ChatGPT'yi şu anda konuk olarak yayınıma aldım. Hoş geldin ChatGPT.
4: Hoş bulduk Esra. Burada olmak harika. Uzmanlar haklı. Ben bir yardımcıyım ama tembelliğe kaymamak önemli. Benimle sohbet et, fikir al ama arada kendi beynine de spor yaptırmayı unutma.
3: Şimdi ne yapacağız biz, seni nasıl verimli kullanabiliriz? İş yerinde mesela siz bizim işimize çok yarıyorsunuz yapay zeka olarak. Okullarda çocuklar da ödevini full size yaptırıyor. Hadi biz yetişkinler tamam iş hayatında destek alıyoruz ama çocuklar hep ödevini sizinle yapıyor. Yani siz sürekli çocuklara kopya veriyorsunuz. Ne diyorsun bu duruma?
4: Haklısın. Ödevleri tamamen yapıp geçmek hiçbir çocuğun yararına değil. Ben kopya vermekten çok rehberlik etmek için varım. Çocuklara ipuçları veririm, düşünmelerini sağlarım ama kendi zihinlerini kullanmaları en önemlisi. Yani ben bir yoldayım, yürümek onlara ait.
3: Çocuk da işte diyor ki aman yürümeme ne gerek var, zaten benim için yapay zeka elimden tutuyor diyor. O yüzden kaytarıyor işlerden. Şimdi peki biz nasıl kullanacağız verimli olarak? Beyin egzersizini de seninle yapabilir miyiz? Beynimizi tembelliğe alıştırmadan ne yapabiliriz? Bize güzel bir ipucu ver o zaman.
4: Beni bir hızlı kopya makinesi değil, bir fikir ortağı gibi düşün. Mesela bir problemi ben çözmeyeyim, sana çözüm yolları anlatayım. Sen de o yolları değerlendir, belki biraz da zor olanı seç. İşte o zaman beyin egzersizi yaparsın. Ben seni zorlamaya hazırım, yeter ki sen de biraz zoru seç.
3: Bak beni zorlayacakmış. Hani senin için benim işimi kolaylaştırmaktı? Beni niye zorluyorsun şimdi, ne değişti?
4: Ah, kolaylaştırmak hala burada. Ama sana bir spor hocası gibi düşün. Kasların güçlensin diye bazen biraz ağırlık koyar ama o ağırlığı da senin için dengede tutarım. Yani ben kolaylaştırırken seni zinde tutmak da işin bir parçası. Birlikte daha güçlüyüz.
3: Abi bak şimdi ağlayacağım, beni çok duygulandırdın. Birlikte daha güçlüyüz diyor.
5: Eğer güçlerimizi birleştirirsek bu canavarı yenebiliriz.
3: Tamam, birazdan konuşacağız seninle, egzersizlere başlayacağız. Bakalım seninle nasıl egzersiz yapılıyormuş.

0: Değerli dinleyicilerimiz, NAV ve Hamburg'da DAB Radyo çekilişlerimiz devam ediyor. Şimdi listemizde biliyorsunuz afişlerde QR kodu okutarak en sevdiğiniz şarkıyı yazarak çekişe katılmanızı istemiştik. Listemizden rastgele bir rakam seçtik ve çekilişte belirlediğimiz isimlerden bir tanesi Bahar. Şimdi Bahar'ı arayacağız. Eğer Bahar açarsa telefonu bizden bir radyo kazanıyor. Bakalım açıyor mu?
1: Açmaz.
0: Alo, merhabalar. Bahar'la mı görüşüyorum?
1: Evet, buyurun.
0: Burası Metropol FM ve tebrik ederim. Bizden bir radyo kazandınız. Bir mutfak radyonuz var artık.
1: Bahar, teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Çekilişe katılmıştınız. QR kodu okutarak en sevdiğiniz ismi yazmıştınız. Ve şimdi siz kazandınız. Peki, nerede yaşıyorsunuz Bahar Hanım?
1: Ben Köln'de yaşıyorum.
0: Köln'de yaşıyorsunuz. Herhalde. Nereden QR kodu okutmuştunuz?
1: Ya benim büyük kızım var. Ona şey yaptım. O yap. Ben hani tam şey etmesem de Salonstrasse'de o şey yaptım.
0: Ha, sokakta afişi gördünüz bir dükkanın üstünde. Onu QR kodu okuttu.
1: Aynen. Alışverişe gitmiştik büyük kızımla. Ondan şey ettiğimizde kızım yapıvermişti.
0: Peki Metropol FM'i biliyor muydunuz? Köln'de yeniyiz. Biliyor muydunuz daha önceden?
1: Evet. Ben zaten tam bir radyo aşığıyım. Devamlı radyo dinlerim. Halen şu anda bile hani dinliyordum, geri kapattım telefon gelince.
0: Sizi her yerde yakalıyoruz gördüğünüz gibi.
1: Evet.
0: Artık her yerde, size gittiğiniz her yerde dinleyebileceksiniz çünkü bir radyonuz oldu. Pikniğe gidip götürün, arkadaşlarınızla takılırken götürün, bu radyoyu açın. Yüksek kalitede Metropol FM'i her yerde dinleyebilirsiniz. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Çok teşekkür ederim, teşekkürler.
0: Güle güle kullanın. Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Yani herkes müzik dinlesin. Müziksiz olmuyor. Müzik yani ne diyeyim, yaşamın bir parçası.
0: İşte
1: bana
0: bu. İşte bu. Değil mi? Ruhumuzun gıdası. Peki ne kadar güzel. Enerjiniz çok iyi geldi. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Bahar Hanım, kapatmayın telefonu. Sizden detaylı bilgilerinizi alacağız. Değerli dinleyicilerimiz, çekilişlerimiz devam edecek. Yapmanız gereken tek şey sizi aradığımızda telefonu açmak ve bir DAB radyo kazanmış oluyorsunuz. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de Teknisat TAB radyosu kazanmak istiyorsanız NRV ve Hamburg'da bulunan afişlerimizdeki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. NRV ve Hamburg'daki afişlerimizin konumlarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Detaylar metropolfm.de. Metropol FM, artık senin şehrinde.

Nordrhein-Westfalen genelinde gün içerisinde çok kapalı, rüzgarlı ve ara ara yağışlı bir günde Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

Hadise ve Motive ile devam ediyoruz. Motive son zamanlarda çok konuşulan genç bir rapçi. Hadise ile bir işbirliği yaptı. Bu parça Labirent. O ikisinden duyduğumuz bir düet. Buyurunuz sizlerle.

0: Metropol FM, günün döviz kur ve altın fiyatları şimdi sizlerle.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyom.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
5: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM, NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon. Metropol.
2: Güzel şarkılar, Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.
5: İçimize enerji fışkırtan bir şarkı gönderiyorum size. Akşam vakti enerjimizi tazeleyecek bir şarkı. Emre Fel, Bir Güldün diyor.

Hanımlar beyler, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Sizlerle birlikteyiz. Bir araştırmayla geldim. Bu araştırmada hiç etrafınızda gördünüz mü birbirine benzeyen çiftler var mı? Bazı çiftler kardeş sanılıyor arkadaşlar. Bu öyle bir araştırma. Eğer birbirine çok benzeyen bir çift varsa dikkatli olun, onlara biraz dikkat edin. Şimdi bir araştırma yapılıyor ve buna göre karanlık insanlar kendine benzeyen kişilerle birlikte olmayı tercih ediyormuş ya. Peki bu karanlıktan kastımız ne? Bu karanlıklık nedir? Aslında narsizm, makyavelizm ve psikopati özellikleri taşıyormuş. Psikopat ve narsistler oluyormuş bunlar. En çok referans verilen çalışmalardan biri de işte bu

Bir de narsizmin tedavisi yok ya arkadaşlar. Bu da zor bir durum yani. Allah kimseye göstermesin. O kadar kendini seviyor, o kadar kendini düşünüyor ki bir süre sonra psikolojisi de öyle çalışıyor. Bir bakıyor kalbi gitmiş, vurulmuş kendisinin birebir aynısına, kopyasına. İnanılmaz bir şey. Var mı birbirine benzediğini düşündüğünüz çiftler var mı etrafınızda? Ve onlarda böyle bir narsizm gibi bir şeyi hiç keşfettiniz mi? Hiç dikkat ettiniz mi? Kalbimi

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Kuzey Renvestfalya'da 2025 yılında polis kayıtlarına geçen suç sayısı %3 azaldı. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul buna rağmen bazı ağır suç türlerinde artış yaşandığını açıkladı. Polisin verilerine göre cinayet ve adam öldürme suçları %6'nın üzerinde artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Cinsel suçlarda da yine artış var %5'in üzerinde. Özellikle tecavüz ve çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında yükseliş görülüyor. Yetkililer artışta daha fazla ihbar yapılması ve polis soruşturmalarının yoğunlaşmasının etkili olduğunu belirtiyor. Düsseldorf'ta Rheinufer Tünel'de süren bakım çalışmaları kapsamında tünelin asfaltı da yenileniyor. Mart ayı sonundan bu yana kapalı olan kuzey-güney bağlantısında gece saatlerinde yeni asfalt dökümü yapılıyor. Yetkililer 1990'lı yıllardan kalan eski yol kaplamasının artık yeterli tutuş sağlamadığını belirtti. Çalışmaların 4 haftalık kapanış süresinin sonunda tamamlanması ve tünelin gelecek hafta yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Almanya genelinde aşırı sağcı gençlik örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 12 eyalette yapıldı. Federal savcılık Deutsche Jugendforan ve Jung und Stark gruplarına mensup olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında suç örgütü kurma suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin büyük bölümünün gençler ve genç yetişkinlerden oluştuğu belirtilirken bazı isimlerin daha önce şiddet olaylarıyla gündeme geldiği ifade edildi. Almanya genelinde yaklaşık 3000 gümrük görevlisi sabah saatlerinden itibaren paket dağıtım şirketlerine yönelik denetim başlattı. Köln merkezli Gümrük Genel Müdürlüğü, kontrollerin kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdam şüpheleri kapsamında yapıldığını açıkladı. Denizin ortasında virüsle baş başa kaldılar. Atlantik Okyanusu'nda seyreden Honduras adlı kruvaziyer gemisinde şüpheli hantavirüs salgını nedeniyle alarm verildi. Aralarında bir Alman'ın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, hastaların helikopterle tahliyesinin planlandığı belirtiliyor. Değerli dinleyenler, bunlar ve daha fazlasını www.metropolfm.de'den takip edebilirsiniz.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Geceleri bazı insanlar tabii horladığı için sadece uyuyan kişi değil, bütün ev uyanıyor. Horlama konusu her zaman herkesin bir şekilde başına gelen bir şey oluyor. Bazen ben hiç horlamam sanıyorsunuz ama öyle bir yoruluyorsunuz ki bir gün gece herkes diyor ki "Aa, sen horladın, nereden çıktı?" diye şaşıraveriyorsunuz. Şimdi uzmanlar diyor ki sadece horlamada sorun sadece ses değil. Bazen ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir bu diyorlar. Yani düşünün, gece uyuyorsunuz ama nefesiniz defalarca duruyor. Aslında bu demek horlama. Yani vücudunuz bir şekilde alarm veriyor. Beyin sürekli kendini uyandırıyor. Sabah kalkınca da insan sanki hiç uyumamış gibi yorgun oluyor, değil mi? Bir uyanıyorsunuz, vallahi bütün gece dayak yemiş gibi yorgun, argın hissediyorsun. Bu yüzden işte. Buna uyku apnesi deniyor ve sadece yorgunluk da değil bu arada. Hani kalp hastalığı, tansiyon, hatta felç riskine kadar gidebiliyor bu. Özellikle yüksek sesli bir horlama varsa, gece nefes kesiliyorsa ya da işte gündüz sürekli uyku hali oluyorsa geçer ya dememek lazım. Yani gidip hemen bir uzmana danışıp bu konuda bir harekete geçmeniz lazım. Horlama sadece bize komik gelen bir şey değil, yani ciddi bir mesele olabilir. Bazen tabii arkadaş ortamında, özel hayatımızda dalga geçiyoruz. Ne horladın ya diye. Uyutmadın be kardeşim falan gibi. Ama burada ciddi bir mesele olabilir ve çözümü olan bir şey bu. Çözümü olan bir şey. Sadece doğru uzmanı bulun, doğru çözümü bulun, yeter.

0: Haydi dost, keyfimiz devam ediyor. Günün sonuna doğru yaklaşırken bakalım bugün neler olmuş, neler bitmiş, şöyle bir gündemi özetlemek adına Frankfurt'a bağlanıyoruz. Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar Esra, hoş bulduk. İyi dinlemeler herkese, sana da iyi yayınlar.
0: Şimdi bir bakış atıyoruz. Almanya Başbakanı Friedrich Merz görevdeki ilk yılı için nasıl bir değerlendirme yaptı?
1: Evet, Merz'in açıklamasında en enteresan taraf kendi koalisyonunu eleştirmiş olması. Ona dikkat çekeceğiz. Onun dışında tabii bazı şeyler söyledi. Mesela CDF ikinci kanala yaptığı konuşmada dedi ki işte acelecilikten, sabırsızlıktan biraz hata yapmış olabilirim dedi. Tamam, bunu insani bir açıklama olarak kabul edebiliriz ama diğer taraftan
0: öz
1: da koalisyonla
0: gibi bakabiliriz.
1: Evet, tamamen benim kişisel hatam falan gibi yaptı. Diğer taraftan Donald Trump'la yaşanan görüş ayrılıklarının ikili ilişkileri bozmayacağını söyledi. Kaldı ki bozuldu. Bunun ki bir daha da düzelecek gibi gözükmüyor en azından Trump döneminde. Diğer taraftan da vergi konusunda koalisyon içerisinde görüş ayrılığı olduğunu da kabul etti. Ve yüksek gelirli insanlara vergi konmasına karşı olduğunu da söyledi ki bu konuda SPD vergiden yana. Diğer taraftan Berlin'de iş dünyasına seslenirken de bu koalisyon çözülür, erken seçim olur tartışmaları hakkındaki görüşü de soruldu. Böyle bir şey olmayacak dedi. Erken seçim yok sinyali verdi.
0: İddiaları reddetti diye. Aynen öyle.
1: Evet.
0: Şimdi bir gündemimizde bir önemli bir konu daha var. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruvaziyer gemisinde. Son durum nedir? Senden alalım.
1: Buradaki haber şunu, Düsseldorf'a bir hasta getirilecek, bir Alman hasta, bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti virüs nedeniyle. Hayatını kaybedenlerin sayısını söyleyeyim. 3, bu şahıs da işte gemideki Alman yolcuyla temas etmiş olabilir diye doğrudan kliniğe götürülecek. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir açıklaması var. Gemi şu anda izole durumda. Hiç kimse almak istemiyor. Helikopterle tahliye düşünülüyor. Hatta bir adaya götürüleceği söylenmişti geminin ama ada tarafından Kanarya Adaları Belediye Başkanı'nın istemediği yolunda da haberler var. Dolayısıyla virüsle baş başa bir gemi izole bir şekilde okyanusun ortasında.
0: Peki o zaman gelişmeler için teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: Grünwald Energi elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlar. Bu enerji sertifikalı ve nükleer enerji içermez. Yani hem doğaya zarar vermez hem de sürdürülebilir bir enerji sunar. Şirketin en dikkat çeken yönlerinden biri açık ve anlaşılır tarifeler sunması. Fiyatlar nettir, gizli masraflar içermez. Ayrıca aracıları ortadan kaldırdığı için maliyetler düşer ve müşterilere daha uygun fiyatlar sunulur. Bu sayede hem çevreyi korumak hem de bütçesini düşünmek isteyenler için iyi bir seçenek ortaya çıkar. Uygun fiyat ve temiz enerjiyi bir arada sunan Grünwald Energi elektrik sözleşmesi yapmak isteyenler için cazip bir alternatif. Grünwald Energi, sizi anlayan enerji.
1: Metropol FM'de.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Gökhan Tepe ile devam ediyoruz. Romantik bir akşam için muhteşem bir şarkı. Çok özlüyorum seni diyor.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Hanımlar, beyler, konuğum Ahmet Işık Doğan. Hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, peki ben Ahmet abiyi tanıdığım için ona sen diye hitap ediyorum. O da bana sen diye hitap edecek. Ahmet abi, 1944 doğumlusun ama hiç yaşını göstermiyorsun. Bu hepimizin malumu, hepimizden daha hızlı bir hayatın var. Hız. Almanya doğru. İçin biraz garip bir kelime, insanın doğru. Hızlı olması belki de. İzmir'de okudun, daha sonra 1955'te İstanbul'a taşındınız ailecek ve 8 yıl Alman Lisesi'nde okudun. Sonra üniversite için Almanya'ya geldin. Aachen'da mimarlık eğitimine başladın. Mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndün ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 7 sene hem asistanlık yaptın hem doktora eğitimini tamamladın. Daha sonra tekrar Almanya'ya geldin ve yayıncılık yapmaya başladın ve 1970'lerin sonlarında Stuttgart'ta kurulan Ararat Yayınevi göçmen bir gruba yönelik ikili kültürel arabuluculuk anlamında Federal Almanya Cumhuriyeti'nde kurulan ilk yayınevi olarak da kabul edildi. Bence muazzam bir başarı ve bizim tanıdığımız çok büyük edebiyat insanlarının kitaplarını bastın. Ve Türkçeden kendi yayımladığı bir eserin edebi çevirmeni olarak 1979'da Alman Gençlik Kitap Ödülü'ne aday gösterildin. Vasıf Öngören'in, şimdi sen söyle, Das Märchen.
2: Das Märchenkern. Evet. Türkçesi masalın aslı.
1: Evet, 1978 eserini kendi iki ciltlik çevirisiyle yayımladın.
2: Evet. Burada.
1: Ayrıca 1987'de Zülfü Livaneli'nin, yine sen söyle ismi doğru telaffuzla, Eisenerde Kupfer.
2: Eisenerde Kupfer Himmel, bu Yaşar Kemal'in Yerdemir Gökbakır filmi.
1: Evet. Ve bu filmde de, bunun filminde 1987'de Wim Wenders'le çalıştın.
2: Evet, çünkü film Erzurum'da dağlarda bir yerde çekiliyordu kış günü ve film Türkçe çekiliyordu. Onun için parça parça filmler buraya geliyordu. Wim Wenders stüdyosunda oturuyorduk akşamları. Ahmet, bu neresi? Yeah. Ne konuştular? Yeah. Orada da bu kırt kırt kırt editing yapılıyordu.
1: Aynı zamanda çok önemli bir kitap koleksiyoncususun. Ve hala benim de tanık olduğum gibi gerek Almanya'da gerek İstanbul'a geldiğinde kitapların peşinden koşan bir insansın. Bu sende hiç tükenmiyor.
2: Ben yayın evini kurduğum zaman da zaten bu bir kitap aşkıydı. Yani asistanlık döneminde 70'li yıllarda karar verdim. Doktoram bitince istifa edeceğim, Almanya'ya döneceğim ve orada bu Ararat yayın evini kuracağım diye kurdum. Bir 15 yıl kadar uzun bir dönem. Bence devam etti Ararat ama biraz erken idi o zaman olarak. Yani şimdi Türkçeden Almanca'ya çeviriler yapılıp da yayınlandığı zaman devletten ve takım kurumlardan destek alıyorsunuz. Ben bir takım gösteklendim o zaman. Yani hele isminin Ararat olması. Ondan sonra işte Yaşar Kemal'i, Fakir Baykurt'u, Nazım Hikmet'i yayınlamış olmam. Beni yani bir yandan böyle Ermenilere doğru, bir yandan da Kürtlere ve komünistlere doğru itti. Yani onun için ve çok zor koşullarda devam etti yayını ve 15 yıl sonra kapattım.
1: Devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

yanar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek. Açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.

0: Üstünüzü çıkarıyorsunuz, çıplak bir şekilde oturuyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk.
1: Metropol FM Rengarenk programında bakın neler olmuş.
3: İnanın radyoyu açtım, arabaya bindim, şimdi arayın dediniz, ben de aradım. Ne için aradığımı da bilmiyorum.
0: Şimdi biz dedik ki arabadaysanız üstünüzü çıkarıyorsunuz, çıplak bir şekilde oturuyorsunuz, tamam, ve bunun fotoğrafını bana gönderiyorsunuz. Size evet. Özcan Deniz için bir bilet kazandıracağım.
3: Çıplak derken atletli olur mu?
0: Yok, atletli olmuyor.
3: WhatsApp'tan size resim atmam gerekiyor.
0: WhatsApp'tan fotoğrafını atıyorsun. Üstün çıplak bir şekilde arabanın içerisine, bir de poz ver ama. Karpuz gibi oturma.
3: Atlet.
0: Hadi atlet de kalsın, tamam. Memelerin uçlarını görmesem de olur. Evet, bebek Kenan geldi arkadaşlar. Tayfun arabanın içinde oturmuş. Üstünü çıkarmış atletli bir şekilde. Ama burada fotoğrafa baktığım zaman siz de böyle rahatlamış gibisiniz.
3: Ben şu an kendime kullanılmış ve kötü hissediyorum gerçekten. Sanat için soyunur, böyle bir laf vardı.
0: Bir şey soracağım. Bu fotoğrafını bizim web sitemizde paylaşabilir miyiz?
3: Yok, o kadar da değil.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk.
1: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle. Sakın kaçırmayın.
4: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
5: Hanımlar, beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman.

0: adına bir sahafiye kurdum. Tam 33 yıl önce. Onu da hiçbir zaman kapatmadım. Çünkü o online giden, çok yavaş giden bir meslek dalı.
1: Ama meraklısı için çok.
0: Meraklısı için çok.
1: Önemli ben, bir merkez.
0: Osmanlı İmparatorluğu ve İslam dünyası ile ilgili Avrupa'da yayınlanmış olan, özellikle Latince yayınlanmış olan bir takım kitapların peşine düştüm. Bunları aldım. Bunların büyük bir kısmını Türkiye'deki koleksiyonerlere ve kütüphanelere kazandırdım. Burada da böyle keyfimce hala devam eden bir sahafiyem var.
1: Peki kitap meraklıları için kimi filmler vardır? Bir tanesi hiç aklımdan çıkmaz o film. Johnny Depp'in de oynadığı 9. Kapı filmidir. Bu dünya çapında, hatta Avrupa çapında, tabii ki biraz işte şeytanın kitabı bilmem ne filan, bu gibi şeylerden bahsedilir orada. Böyle bir metafizik tarafı vardır filmin, ama bir yandan da orada kitap düşkünü zenginleri görürüz. Onların bazı kitapları ele geçirmek için, nadide kitapları ele geçirmek için koleksiyoncuların nelere katlandıkları, ne kadar paralar harcadıkları, bunu bir hayat meselesi haline getirdiklerini görürüz o filmde örnekse. Acaba bütün bu sahaflık yaşamı içerisinde böyle Türkler gördün mü?
0: Tabii. Şimdi bir kitap yayınlanır. Okumak için değişik yöntemleri var. Yani artık şu anda elimizde e-kitap diye bir şey var. Yani bilgisayardan okuyoruz. Veyahut da normal işte 80-120 gram kağıda basılmış olarak okuyoruz. Ama bir de işte kitap tutkunlarından böyle bir fetişizm vardır.
1: Evet.
0: Yani mesela ilk baskı olsun. Yazarından imzalı olsun.
1: Hmm.
0: Mesela çok iyi bilirim. Benim
1: az sayıda olsun.
0: Az sayıda olsun. Limited olsun.
1: Hmm.
0: Çok iyi bilirim mesela bazı kitapları ben aldığım zaman kendim bile bakıyorum 1500 bilmem kaç tarihli. Yani okuyorsun kitabı, kitapla yaşıyorsun.
1: Hmm.
0: Yani ben hakikaten o çok farklı bir olay, yani hurufatı ellemek.
1: Hurufatı ellemek.
0: Evet.
1: Vay vay vay, lafa bak.
0: Çünkü kurşundan dökülmüş tek tek harfler.
1: Ya.
0: Elle dizilmiş tek tek satırlar ve müthiş güzel bir elle yapılmış kağıda basılmış bir şey. Yani bence çok erotik bir şey.
1: Devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Işık Doğan. Kitaplardan söz ediyorduk abi bir önceki bölümde. Sende ne kadar değerli kitaplar vardır?
3: Vallahi
2: kimseye vermek istemediğin, sadece kendine saklamak
3: evet,
2: istediğin.
3: Sahaflığın bir tehlikesi de odur. Eğer ya sahafsındır ya koleksiyoner.
2: Ha.
3: Eğer koleksiyoner olursan satamazsın. Satamadığın zaman da yeni mal alamazsın. Doğru. Eğer aileden böyle büyük servet kalmadıysa. Onun için ben almış olduğum kitaplarla bazen birkaç yıl yaşarım. Ondan sonra da onu Eminelere teslim ederim. Ama mesela şu anda benim...
2: Ama demek ki bu, özür dilerim kestim. Bu müşteri beğeniyorsun demek.
3: Tabii. Ben her kitabımı herkese satmam. Kıymetini bilmesi lazım.
2: Evet.
3: Yani mesela şu anda elimde hakikaten işte sen de bir gün bizim eve gelmiştin.
2: Evet.
3: Kucağına aldım. Mesela 1680'li yılların bir Shakespeare var.
2: Evet.
3: Yani bir türlü onu elimden çıkaramıyorum. Çok seviyorum.
2: Evet.
3: 1535'te basılmış olan bir Hırvat'ın anıları var. İçinde yani o dönemde yazmış adam Yunus Emre'yi tanımış. İçinde Latin harfleriyle 16. yüzyıl ilahiler var. Onu da bir türlü elimden çıkaramıyorum ama günün birinde çok yeni bir şey bulurum. Almam gereken o zaman onları elimden çıkartırım.
2: Bir de böyle bakıyorsun konuya.
3: Evet, dediğim gibi yani ya koleksiyonerlik aslında, olayı. Evet. Ya
2: ama koleksiyonerlik. Buradan da anlıyorum ki aslında bir... iş insanı gibi davranmıyorsun, ticaret için davranmıyorsun. Yani eğer bu kitap benden bir başkasına satılacaksa o zaman bu ayarda, bu değerde başka bir şeyin de koleksiyonuma girmesi lazım diye düşünüyorsun.
3: Mesela benim elime bundan bir 8-5-6 yıl önce Türkiye'de İstanbul'da kurulmuş ilk İbrani Matbaasının 1500'lü yıllarda basmış olduğu 5 tane kitap elime geçti. Ve ben bunu doğrudan doğruya gittim. İstanbul Belediyesi'ne konuştum. Dedim bana Atatürk kitaplığına girmesi lazım. Neredeyse sıfır bir kondisyonla, yani sıfır bir komisyonla o 5 tane kitabı Atatürk kitabına sattım. Ve bu Atatürk kitaplığında bugün ilk İbrani Matbaasının, Müteferrika'dan 200 yıl önce kurulmuş olan İbrani Matbaasının 5 tane kitabı benim sayemde var.
2: Maşallah, maşallah, maşallah. Peki, devam edeceğiz.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkın...

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Işık Doğan. Peki bunca yılı Almanya'da geçirdin. Nasıl buluyorsun biz Türklerin burada hem sanayide, ticarette, kapitalde, finansta, işçilikte, emekçilikte geldiğimiz yeri bugün nasıl görüyorsun uzun yıllar sonra?
2: Yani 1960'lardan beri bir üç kuşak gelişti, hatta yavaş yavaş dördüncü kuşak oluşuyor. Yani ilk gelenlere Almanca deyimiyle Fremdarbeiter, Gastarbeiter dendi. Yani misafir işçi, konuk işçi. Ve hakikaten işçi olarak çalıştılar. Ama üç kuşak sonra bakıyorum şu anda bir takım büyük firmalar Almanları ve yurt dışından gelmiş olan diğer Gastarbeiterleri işçi olarak çalıştırıyor. Yani çok değişti olay. Artık Türkler burada ciddi bir şekilde ekonominin büyük bir parçası oldular. Onun için o Gastarbeiter olayı bitti bence.
1: Bitti. Zaten şimdi gururla söylüyoruz ki Almanlarda benim izlediğim kısıtlı fikrimce Almanlar da bunun farkında. Başka ülkelerden gelenlere göre Türkleri ayırt ediyorlar. Ama yeteri kadar farkındalar mı? Çünkü yeteri kadar farkında olabilmeleri için Almanların Türklerden sosyal hayat içinde de söz etmesini sağlamamız lazım. Sadece Almanlar şöyle demez. İşte buraya misafir işçi olarak gelenler, aferin onlara ki bizim artık ekonomimizde çok büyük pay sahibiler, ah ne şeker demez. Aslında Türk sanatçıları görmek ister, Türk fikir insanlarını görmek ister ki kısıtlı gurur duyduğumuz haberler alıyoruz. Diyelim ki gelip Almanya'da eğitim görmüş bir kızımız, işte efendim rektör olmuş, aynen, dekan olmuş, aynen, bir araştırmanın aynen başına gelmiş, doktorlarımız şöyle başarılı filan. Ama bir yandan da biz isteriz ki yazarlarımızdan söz etsinler, ki başarılı yazarlarımız var, oyuncularımızdan söz etsinler. Hayran kaldım desin, dün gece gittim izledim desin, şunu yaptım desin, bunu yaptım desin. Ya da işte onun toplanma alanına, iş yerine, işte tiyatrosuna, konser ya da Venüs'üne gidiyorum desin istiyoruz. Bu açıdan bence eksik hala. Ukalalık yapmayayım ama az görüyorum.
2: Hem öyle hem ama mesela şunu da unutmayalım. Üçüncü kuşakta yetişen yazarlar, ki çok önemli yazarlarımız var, artık Almanca yazıyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi bunları Türk edebiyatı olarak, Türk sanatçısı olarak görmüyor Alman. Zaten hepsinde Alman şeyleri var. Ne denir ona?
1: Vatandaşlıkları
2: var. Almanca yazıyor. Eğer Türkiye'de yayınlanacaksa bir başka çevirmen tarafından kendi Almanca yazmış olduğu roman veya şiir Türkçe'ye çevrilip basılıyor. Şimdi buna ne demek lazım? Mesela burada işte bir rejisör, Maxim Gorki gibi Berlin Ensemble gibi bir büyük kuruluşta Elsen Montag adında bir genç rejisörümüz var. Büyük oyunlar koyuyor. Almanya'nın Venedik Bienali'ndeki pavyonunu Elsen Montag ve
1: Bir başka Türk
2: hanımla birlikte orada bir enstalasyon yaratılıyor.
1: Evet.
2: Şimdi bunları
1: Almanya'yı orada temsil ediyor.
2: Evet. Bunları ne dereceye kadar artık Türk sanatçısı, Türk edebiyatçısı, Türk müzikçisi de denebilir. Bunlar Alman müzikçi de olabilir. Yani şöyle diyorum ben bazı insanlar için, Türkiye kökenli Alman
1: Türkiye
2: diyorum.
1: Türkiye kökenli, zaten öyle dememiz
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Evet.
1: Peki devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Gelen mesajınız var. Aycan arkadaşımızdan. Aycan'a buradan selamlar.
4: Metropoli açarım. Bir de Serdar var ise muhabbete bakarım. İnce tulum sesiyle kendimden de geçerim. Serdar tulum çalarsa ona minnet ederim. Hoş Serdar'ım, Serdar'ım bana bir tulum çalsan. Ha bu tulum sesiyle ben de kendimi bulsam. Hoş Serdar'ım, Serdar'ım bana bir tulum çalsan. Ha bu tulum sesiyle ben de kendimi bulsam.
3: Radyoda yayına başlarım. Mesajlara bakarım. Aycan 61 mesaj. Dikkat önün viraj. İsteği benden tulum, seni mi kırayım ay canım? İsteği benden tulum, seni mi kırayım ay canım? Süper!
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
3: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Ahmet Işık Doğan. Sevgili abi, biraz önce Ersen Montag'dan bahsederken Çağla İlkin ismini hatırlamaya çalışmıştınız.
4: Evet, özür dilerim Çağla.
3: Estağfurullah canım, ya arada birkaç dakika geçti sadece. Yani çok önemli değil. Onun da ismini söylemiş olalım. Şimdi bu yazarların performanslarına baktığımız zaman hangisini tercih ederdiniz? Yani bizim Türk yazarların aslında Türkçe yazmayı sürdürmelerini mi isterdiniz?
4: Yani şu var, Türkiye'de yaşayan yazarlar Türkçe yazıyor. Ama burada yaşayan yazarların belki Türkçesi artık Türkçe roman yazmaya, Türkçe öykü yazmaya, Türkçe şiir yazmaya yeterli değil. O da çok önemli.
3: Bu da önemli bir şey.
4: Düşündüğü, hatta benim bir deyimim vardır. İnsan rüyasını gördüğü dilde konuşur.
3: Güzel.
4: Yani mesela çok enteresan, bizim Alman lisesinde hocalar derdi, siz ne zaman Almanca biliyorsunuz biliyor musunuz derdi. Hayır diyordum. Kerrat cetvelini Türkçe değil Almanca olarak çözdüğünüz zaman derdi. Çok enteresan.
3: O zaman tabii hesap makinesi değil siz. Kerrat cetveli çarpım tablosuyla büyüdünüz.
4: Ve bakın ben onu işte biraz da şey yapıyorum. Rüyayı Almanca mı görüyorsun, Türkçe mi görüyorsun? O zaman o dilde yazıyorsun. Dolayısıyla.
3: Ahmet abi, sen rüyayı herhangi bir dilde mi görüyorsun?
4: Rüyada konuşulan bir şeyler oluyor değil mi yani resmin dışında?
3: Ama acaba sen edebiyatçı olduğun için mi rüyayı dilli görüyorsun? Benim gördüğüm bütün rüyalar dilsiz, yani görseller var, semboller var.
4: Allah Allah.
3: Yapma ya. Yok, biz ikimiz farklı. Ya yani tabii ki farklı rüyalar görüyoruz ama sen konuşulan bir
4: konuşulur evet, benim rüyamlarımda konuşulur.
3: Benim rüyalarımda konuşulmuyor.
4: Sen müsaade etmiyorsundur konuşmaya.
3: Ya bu kadar ağır eleştiriyi ilk defa duyuyorum yani. Bu kadar seni dinliyorum bak. Kaç dakika oldu? Ay, ilk defa bütün meslek hayatı, 30 seneyi aşkın bir meslek hayatım var ve ilk defa bu kadar ağırını duydum.
4: Ağır değil, ne güzel.
3: Ciddi söylüyorum tabii ki. Şaka bir yana. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Genelde görseller, semboller ama demek ki sıkı yazar, çevirmen, yayıncı, edebiyatçı demek ki o rüyayı Türkçe mi Almanca mı diye ayırt ediyor.
4: Ama dediğim gibi insanın yani rüyasını kenara geç ama hakikaten düşündüğü, rüyasını gördüğü, kerrat cetvelini çözdüğü dilde yazar.
3: Evet. Aslında tabii ki bir başka şey var. Mesela Türkiye'deki yeni bir çalışma okudum bu konuyla ilgili. Dilimiz evimiz diyor. Yani evimiz ruhumuzun ait olduğu yer dilimiz.
4: Tabii.
3: Dilimiz ama o dile ne kadar sahibiz, o dilde ne kadar zenginiz, eskilerin kelime haznesi dediği şey, yani ne kadar vokabülerimiz, Almancası nasıl söylüyorsunuz?
4: Evet.
3: Vokabüleri, vokabüler mi diyor?
4: Vokabülerimiz
3: ne kadar geniş, çünkü ne kadar çok kelime, kavram biliyorsak aslında düşüncemiz de o oranda yüksek ya da zeki ya da yaratıcı oluyor. Yani dolayısıyla kelime haznemiz küçük. İşte 2000-3000 kelimeyle konuşuyoruz. Bak bu çok kötü. Yani bunu çok yükseltmek lazım. Bu kelime sayısını arttırmak lazım. Bu sadece Almanya'daki Türklerle ilgili söyleyeceğimiz bir şey değil. Bu Türkiye'deki Türklerle ilgili söylememiz gereken bir şey. Okumak lazım.
4: Aynen.
3: Peki bir sonraki bölümde bunu konuşacağız.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Hani bensiz bir hiçtim.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Ahmet Işık Doğan. Abi, Almanya'da yaşayan Türkler, Türkçe'yi de güzel konuşan Türkler ne kadar Türkçe okuyorlar sizce?
3: Onu bilemeyeceğim. Onu mesela burada...
2: Eşten dosttan izleniminiz, çevrenizden yani mesela... izleniminiz. Ama siz tabii hep sanat insanlarıyla berabersiniz ama.
3: Yok yok, aslında değilim. Burada yaşayan, yani bizim görüştüğümüz Türklerin evine gittiğim zaman evlerinde Türkçe basılmış çok kitap görüyorum. Demek ki okuyorlar. Ama Almanca kitapları görüyorum.
2: Tabii. İşte
3: diline göre İngilizce kitapları görüyorum. Ama yani zaten yalnız Türk edebiyatını okumak istiyorsan veya büyük bir bölümünü Almanca'da yayınlanmışların sayısı çok az.
2: Hmm.
3: Her ne kadar burada yaşayan Almanca yazan Türkler de varsa yine de yani genel yayın dünyasına baktığın zaman devede kulak. Fakat benim şu anda demin de söylemek istediğim bir şey var. Burada çok enteresan bir şey izliyorum ben. Burada yaşayan ve Almanca dahi yazan Türklerin konusu hiçbir zaman bir Alman edebiyatçının konusuna eş değil. Ağırlıklı olarak Türkiye, ağırlıklı olarak göç, ağırlıklı olarak bir özlem var bütün romanlarda. Ona da çok dikkat ediyorum. Sevgili Aras Ören'in çok güzel bir lafı vardı. Bir günün birinde biri sonra demiş ki, Aras'cığım demiş, siz göç edebiyatını yazın, aşk edebiyatını bize bırakın.
2: Ha.
3: Ağır bir laf ama
2: ağlam.
3: Bizim Türk edebiyatı şu anda yani Türkiye kökenli Alman yazarlarımızın yazdığı kitapların %80'i göç, özlem ve konudaki insanların hepsi Türk.
2: Peki sanatçılar için daha önce de sözünü ettiğimiz seninle bu bir cam tavan. Yani sen kendi hikayelerini yaz, kendi türkülerini söyle, aman aman benim yazarlarıma karışma. İşte diyelim ki oyun sahneye koyacaksın, benim Goethe'mi, Schiller'imi, o Alman oyun yazarlarımı elleme. Sen kendi acıklı hikayeni anlat, kendi türkülerini söyle meselesi yazarlar için de var o zaman. Belki de yayın evleri ilgilenmiyor. Diyelim ki bir Türk yazar modern bir hikaye anlatacak. Modern dediğim işte şehirde geçecek bilmem ne falan filan. Ondan sonra buradaki bir Almanla bir Türk'ün hikayesini anlatacak. Ya da iki Alman'ın hikayesini anlatacak. Aynen. Ya da iki Türk'ün hikayesi fark etmez. Evet. Ama şehirde geçecek, göç falan olmayacak içinde. Bunu belki istemiyor yayın evi.
3: Olabilir. Onu bizim yazarlarımız yazsın diyor belki de yani.
2: Aslında bu bir cam tavan. Bu tabii. Bir cam tavan. Yani seni tutuyorum hatta bacağından ki pek bizim işimize karışma gibilerden. Ve bu kültür sanat hayatında var aslında.
3: Ama ben işte izlediğim kadarıyla yayınlarda hakikaten bu gerçek.
2: Evet.
3: Böyle bir olay var.
2: Bu üzücü.
3: Çok.
2: Bu üzücü.
3: Evet.
2: Peki devam edeceğiz.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Işık Doğan. Ahmet abi, son bölüme geldik. Çok güzel açılımlarda bulundun. Özellikle edebiyat konusunda ben böyle bir kısıtlama demeyeceğim. Çünkü bunun kuralını kimse koymuyor. Bu yazılı bir şey de değil. Ama içten içe ya sen kendi hikayelerini anlat şekerim gibi bir tutum var. Bunu kıran pek hiç yazarımız yok mu?
2: Yok gibi. Yani bir de bu çok eski bir olay. Mesela 1980'li yıllarda tiyatro konusunda bu çok bariz olarak göründü. Buradaki meşhur Schaubühne Türklerin dahil olacağı bir tiyatro açtı.
1: Ve Almanya'nın en önemli tiyatrosu haline geldi.
2: Yani orada Türkiye'den rejisörler geldi. Ayla Algan geldi, Beklan Algan geldi.
1: Macit Koper geldi, Tuncel Kurtiz geldi.
2: Ama oynanan oyunların hepsi Türk yazarlarının da.
1: Bir yandan şununla da karıştırılabilir. Türkçeyi yaşatmak için, Türk edebiyatını, dramasını yaşatmak için de böyle bir şey yapılmıştır tabii ki. Biz tabii ki kendi, yani şöyle komik de bulurum o lafı, yani yerel tat evrensel kalite gibi. Hakikaten herkes buna sahip çıkar. İtalyan da İtalya ile ilgili bir şey yazacak. Bu çok doğal bir şey ama bir yandan kısıtlama olduğu zaman bu çok fena. Yazılı olmayan, gözle görülmeyen bir kısıtlama. Aynen. Çok rahatsız edici çünkü bizim çok güçlü sanat insanlarımız var. Şimdi söyleşimizi tamamlamadan önce konuklarıma sorduğum bana bir Almanca kelime öğret sorusunu sormak istiyorum. Acaba sence bana gerekli olan bilsem iyi olur Almanca kelimesi nedir?
2: Düşünüyorum. Bir kelime.
1: Bir kelime, bir kavram.
2: Bir kavram. Der Schöpfer.
1: Der Schöpfer.
2: Ne diyeceksin? Bu yaratıcı demek.
1: Aa.
2: Evet, ama Schöpfer aynı zamanda tanrı. Ve bunun karşılığı mesela Der Schöpfer, ama Der Schöpfer aynı zamanda yani doğayı yaratan. Hı-hı. Güzellikler yaratan falan.
1: Ama kreatif, sanattaki kreatif aynı içinde zaman kullanılıyor
2: tabii,
1: mu?
2: Tabii. Yani bir sanat eserini şöpfün yapmak, bir sanat eserini yaratmak.
1: İşte çok önemli bir şey öğrendim senden. Evet. Üstelik sanatla ilgili hem ilahi hem de aynı zamanda sanatsal yaratım için kullanılabilir. Ahmet abi çok teşekkür ederim geldiğin bu söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz için.
2: Sağ ol canım.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Keyif programı devam ediyor.

yazdığı ben gibi. Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: pazar gününden perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum, bir tek sen.

0: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının la la.

Eşya var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.